Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den beridigan Uyghurcha anlatışını başlayınız.

خوشالیقه özüňiz täbir berin. Nurgun kişiler خوشالیق bir xil keýpiýat, adam خوشال işgä ýolukganda tabii halda خوشال bolady dep garaýdy. Ämeliýet ondak bolýşy natayyn, ýaxşy hyzmat orunlarynda işläýdigan, esil öýlerde oturdygan kişiler arasydamy ýanyla çyraý ejilmeýdiganlar bar. Köçelerde sersan, sergardan bolup ýürüp, qorusqyny toýgyzamaýdyganlar arasydamy ýanyla çyraýdan خوشال horamlyk çykyp durdyganlar bar. Şoňa hoşallyknyň siz ýolukan hoşallanarlyk işler bilen munasabatlyk bolýşy natayyn. Köpünçe hallarda hoşallyk özüňiz çykargan bir kararga okşaýdy. Eger siz özüňizi hoşal dep garsaňyz, ondakda siz

Kişilik hayatta hemmini takılmayan deyişinizin hacıtı yok. Tamak etip bakkalarının hemisiyle ayan, tamak etken de emmi sayını kazanğı tansanmayımız. Bazılarını beşi de, bazılarını arkası da salımız. Şuna emmi sayını tuluk tayarlap boğan dinkin, andın başlaş hacetsiz. Baldur silik tekişlik sayılarını tayarlap boğan dinkin, aldı bilen şulanı kazan sedef edip, kalıqalarını bir-birlap tayarlısaq boludu. Hayatlıq mündel şuna oğuşaydı, hemmi nersini tayarlap tak kılıp elip, andın başlaşının zörürü idi yok. Eğer onda kalanda iş kılışının en yakışı pürüstünü belkim koldun berip koyuşumuz mümkün. Kazu Inamori mündak degen, birer oy pikirge kagan bolsanız aldı bilen şunu kılışkı başlan. Eş kandak çatak çıxmıgı dek derecede tayarlıq kılı mendep saklaşının menan çacıt yok. Real durmuştumu mükemmel tayarlıq bulmaydı. Kişilik hayat yolunu bir kadem bir kademden menaşıq doğur geludu. Turmuşta yotkangı qara putsunu dığan, xaltıdaki onğı beqip tamaq edidigan gap, eğer hemen tayarlıq bitkenden kin andan iş başlayman dep çan turvasaq, ondaqta biz bu ömürimizde birer işini başqa elip çıqalışımız natayın. Şuna meyli qandaq iş bolsun, aval qol silip işləş kerek. İşli başlagan şu dakikada siz 50% rekabetçinizin aldığı ötüp ketken bolusuz.

0: Hürmetlik radio anlıgıcılar, yaxşı mesele. Ertegeller haberler programımızın alınış olanı karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 4. günü. Seyşembe, Dehkalla kalendarı boyunca 6. ayının 22. günü.
1: Aval bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
0: Könşev Can, Atunum Raylık 10. Nöbetlik Partiye Komitetinin 9. Nöbetlik Közütüşü boyunca Merkezlik Kaytmi İnkas Kılıç Yığını, hem de 10. Nöbetlik Közütüşü boyunca Seferber Kılıç Orlaştırış Yığını da Közütüşünün Çöçtüş Küçü, Teşp Ötüş Küçü, Türkkilik Küçünü Üzüksüz Aşırıp Sosyalistik Zaman İlaşkan Şincan Kuruşunu Küçlük Siyasi Kapaletki İgi Kılıç Gerekte Tehkitledi.
1: Könşev Can, Erkin Tuniyaz, devlet işçi ve çet elden Şincan'a gelip, 2026 yıllık terörlüğe karşı duruş halkara muhakeme yığınına katnaşkan aziz mihmanlar bilen görüştü.
0: 15. 5 yılının başlanış yılı da Tianşan'ın cenubi ve şimali, Şincan'ın haslıkı ve evzellikini namayen kılıdığan zamani birleşkan kesip sistemisi berpa kılışını tezletti.
1: Aldınki 20 yılda Abdonum rayon boyunca yeğindin köpeygen emeli dukanda sebepsiz mal kaytırışka, hatırcam istimal kılışka vəd bergen orun mıngdın aştı.
0: Şincan yakşı cay temisideki Şincan'a gayri maddi mərniyet mınastır cahatı yardım beriş 2026 yıllık baş temelik körgezme faaliyeti ayarlaştı.
1: Şincan derecedin taşkırı futbol birleşme musabıqısının yerim hel kılgıç musabıqısı ayaklaştı. İli komandası bilen Kaşgar komandası hel kılgıç musabıqıda uçuruşudu.
0: Şimdi haberle anlanma.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk 10. Nöbetlik Partiya Komitetinin 9. Nöbetlik Közetişi boyunca Merkezlik Kaytmi İnkas Kılış Yığını hem de 10. Nöbetlik Közetişi boyunca Seferver Kılış Orullaştırış Yığını tünögün içildi. Atonom Rayonluk Partiya Komitetinin şujesi Chen Xiaojiang yığınğa katnaştı. Hem de söz kılıp, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çoğunkır öginip, izcillaştırıp, baş şuji Xi Jinping'nin közütüş hizmeti toğırsırki muhim bayanlarını izcillaştırıp ve emeliyleştirip, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq, dälcayıda umum yüzlük izcillaştırıp, közütüşte kaytma inkas kılıngan meselelerini tüzütüşini emeliyleştirişini hakiki kol selip, kıyınığı tegiş kılıp, çan tutup, yeni növetlik közütüş hizmetini yukarı süpette yakşı işlep, közütüşünün çöçtüş küçü, teşp ötüş küçü, türtkilik küçünü özüksüz aşırıp, Jonghua milleti ortak gevdesi enini müstehkemleş, sosyalistik zaman yulaşkan Şincan kuruşunu küçlük siyasi kapaletke iki kılış gerek деп тәкилләде. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şujesi Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz yığınğa riyasetçilik qıldı. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şujesi Bingtuan'ın Jiangwei He Zhongyou. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muavin şujesi Chen Mingo yığınğa qatnaşdı. Abdonum rayonluk partiya komiteti daimi komitetinin azası İntizam tekşürüş komitetinin şujesi Abdonum rayonluk partiya komiteti közütüş hizmeti rehberlik grupsının başlığı Tian Xianli Abdonum rayonluk 10. nöbetlik partiya komitetinin 9. nöbetlik közütüşüge alaqadar ahvallarını uxturdu. Abdonom rayonluk partiya komiteti daimi komitetinin azası teşkilat bölümünün başlığı Abdonom rayonluk partiya komiteti közütüş hizmeti rehberlik grupsının muavin başlığı Li Gang 10. nöbetlik közütüş grupların başlıklarını hukuk berip vazifeye tayinlash ve vazife iş taksimati kararını okudu. Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Bosh shuji Xi Jinpingning ko'zatish xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqur o'rganib, o'zlashtirib, ko'zatish xizmatini qanot yoydirishning muhimligini cho'nqur to'nib, ko'zatish xizmatini yaxshi ishlash mas'uliyat tuyg'usi, burch tuyg'usini haqiqiy kuchaytirib, siyosiy ko'zatishni sijil cho'nqurlashtirib, ko'zatishning o'tkir shamsharlik rolini texmo yaxshi joriy qildirish 9-cı növətlik közütüşdə qaytma inkas qılınğan məsələlərini tüzətişini texmo qət'i pozisiya, texmo puxta istil, texmo qatdıq tələb, texmo küşlük tədbir arqılıq çıng tutub, közütüşünün keyinki basquşluq xizmətlərini puxta yaxşı işləş. Tüzətiş məsuliyyətini çıng etib, közütülgən partiya təşkilatlarının asasi gəvdilik məsuliyyəti, şujilarının birinci cavab

yetiştirdi. Avtonom rayonluk bazar nazaret kılıç başkuruş idaresi, kanun icrasını tekşiriş idaresinin birinci derecelik müdür azası Wang Jian bundak dedi. Vade bergen orula tizimlikini udulluk

0: daim araq zorlaş ahvalları körüldü. Lekin köpçülüknün araq zorlamaslıqını tavsiye kılımız.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu qetimki Cungoğu Nazar programımız müşiyyat ahırlaştı. Programımızın dektori Şeringül Toxti. Mesul muhariri Nozgül Emir, Enver Erkin. Nazaratçısı Arapa Tüzencan. Әнді дейқтіңла, станциямызның аңыз алды тұрған башқы сарқыл программарды болсын.

Bugün işini bilgen Adem en bəxtlik. Bugün iş yolu da icdahat bilen izdini vatkan. İzdini iç dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ügün iş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösencar. Biz bugünkü ügün iş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış boyunca kulasılaş, təqdirləş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış boyunca kulasılaş, təqdirləş yığında kılgan sözünü anlatımız.

دولتمیز سوسیالیزم تزیمینین کوشنی مرکزلشتیریب چوڭ ئىشلارنى قىلىش سىياسىي ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشتىكى ئورتاق ئىرادە، ئورتاق ھەرىكەتنى شەكىللەندۈردۇق. بىز پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقى ۋە جەمئىيەتتىكى ھەر قايسى تەرەپنىڭ كۈچىنى نامراتلىققا بىرلىكتە جەڭ ئېلان قىلىشقا كەڭ سەپەرۋەر قىلدۇق. پۈتۈن مەملىكەتتىكىلەر بىر نىيەتكە كېلىپ، كۈچنى بىرىكتۈرۈپ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلدۇق. Partiya, hökumət, armiya, amivi təşkilat və mədəniyyət, maarif sahələri oxşaş bir nöqtəyə küçüdü. Hər qaysı tərəflə uyultaşdək uyuşdu. Biz şərqi rayon bilən qərbi rayonun namıratlarını yüləş həmkarlıqını küçəytib, ölkə, şəhər, nayiyə qatlımıdın qoşmaqlaşıb yar yüləq buluşqı türütkü bulub, ixtisaslıqla məbləq texnikinin namırat rayonlağı ötkülüşün ilgiri sürdük. Biz namıratlarını noktada yöleş hizmetini teşkilleb kanat yaydırdık. Merkezi komitet organı ve devlet organının tarmakları, Demokratik Partiye grupla, halk teşkilatları, devlet karhanıları ve halk armiyesi katarlarının hepsi pahalı hareket geldi. Devletin namıratlarını yöleş, ronak taptırış hizmetindeki noktuluk nayelerinin hepsi de yar yülek buladığın oğrulla barb oldu. Әр қайсы саха, әр қайсы кәсіплі, кәсіпі әвзәлікіні жарі қылдырып, намыратланы кәсіп арқылық өләш, намыратланы пән техника арқылық өләш, намыратланы марып арқылық өләш, намыратланы мәдәниет арқылық өләш, намыратланы сағламлық жәетті өләш, намыратланы стимал арқылық өләшні қанат ейдірді. Пұхрави қарханыла, іждімайы тәшкілатла вә пұхрала қызғын қатнашды. Түмен қархана, Tümən kənitki yardan bir şərkiti cuş urup qanat yaydı. Biz namıratlani məxsus tür boycu yöləş, namıratlani sahələr yöləş, namıratlani cəmiyyət yöləş bir-birini toluqlaydıqan, namıratlani kən köləmdə yöləş əndisi bərpa qılıb, rayon, tarmaq, orun halqıqan, pütkül cəmiyyət orta qatnaşqan namıratlani cəmiyyət yöləş sistemisini şəkilləndirdik. Namıratlarını yöleş yolu diki, mınlıgan tömelligen xeyirlik işla, cemiyetinin çonkur mihir muhabbetini namayan kılıp, tağını talkan, çölünü bostan kılgı dek kudretli küşünü mücessemledi. Emliyet şunu toluk ispatladı ki, Jongu Komünistik Partiyası'nın rehberliki ve devletimizin sosyalizm tüzümü, xevp qatar ve hırslağı takabıl duruş. Küşünü mücessemlep, qiyinçiliğini yenişinin tüp kapalıdı. Biz partiya rahbarlıkıda çıng turup, Jongoça sosyalizm yolda qatdi mağındıqalı bolsaq, çoqum namıratlıktın kutulduruş ötkülügü hocum kılışkı oxşaş, teximi köp zor iş, qiyin işlan vujudq çıqırıp, üzlüksiz yeni qalbilani qolgı keltür alayımız. Namıratlani dəl caydı yöleş tədbirdi çıng turup, namıratlıktın yıltızını tərəqi kılış usulu arqılı kuruttuk. Biz baştın ahir namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçının kımmetlik yeri dəl caydı buluşta. Muyum noktisi dəl caydı buluşta adep təkitləb kəldük. Biz yöleş obyektlerini inçki başkuruş, namıratlarını yöleş baylıqını toğru taksimleş, yöleş obyektlerini dəl caydı yöleş diçin turup, memliket boyca arxıp kartı turguzuş uçuru sistemisini orintip, namıratlarını yöleş baylıqının əqiqi türde yöleş obyektlerine, Namrat rayonlarga işiltilishiga haqiqiy kapolatli qildik. Biz kimni yo'lash, kim yo'lash, qandoq yo'lash, qandoq chekindirish qatorliq masalalarni cho'rdab, bir yurish siyosat birikmi mushtini etib, kanitga, oilaga, odamga, namratlik sababiga, namratlik turiga qarab tadbir qo'llanib, kesalga qarab dori berib, dal joyda temitib sug'urib, nishonlik davolab Namıratlıqının yıldızını kumurup taşlaş rolümüzni hakiki cari kıldırdık. Biz gül keştileş mağartın toluk şıksilip, namıratlani del caydın yüleş, yıldızdın yüleş, ailesi geçi yüleş arkalık, zor köp sallıqının otturca san içi de kömülüp kilişidin sahın işini talep kıldık. Biz namıratlani terakiyat arkalık yüleş fangcindi çıntırıp, Тәрәқиятны, намыратлықны хәл қылышының түп yolu қылышты чың тұрып, тәрәқият шарайетіні яқшылап, тәрәқият ықтыдарына ашырып, намыратлығыны қан бері шәкілді өләштін,
namratlarga kan işle şekilde yar yülek buluşku ötüp, terakiyatını namratlığın tüketişinin en önümlük çağrısı, bəxtlik turmuş yarışının en mukum yoluğa aylandırdık. Biz mağaribdin ibaret namratlıktan kutulup beyiştik ki bu tüp tedbirini çın tutup, her kança namrat ötsek mu mağaribni namratlıkta koymaslık, her kança namrat ötsek mu balılarını namratlıkta koymaslıkını təkidləb, balılarının baş pəllidili oturup koyuşunun aldını elib, tırışıp her bir balını kişilik hayatını nurlandırış pürsütüge iyi kılıp, namratlıktan evlat mı evlat dağımlı işini bütün küş bilen üzüp taşıldık. Emliyet şunu toluq ispatıldı ki, namratlarını dəl cahide yöleş, namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış çığını da qalbi kılıştaki en güçler. Namratlarını terakiyat arkalık yöleş fangciyini, namratlarını azaytışının congucu yolunun roşen alaydı ki, biz dəl cahide buluştun ibaret ilmi usulda çın turup, dəl cahide buluş hizmet talepini əməliyleştirip, terakiyat tempun bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini terakki kılış usulü arkalık el kılıçta çın turuduğalı bulsak, çokum ıhtısat, cemiyetini terakki kıldırış ve halık durmuşunu yakışlaşını ilmi yol ve uzak müddetlik hareketlendirgüş küşke iyi kılalayımız. Ken namrat amının aktiflikki, teşebbüskarlıkki, icatçalıkını kozgaştı çın turup, namratlıktan kutuluruşunun işki hareketlendirgüş küçünü urguttuk. İrade tikleşinin kıyıllıkı özge üstüdün emez, özü üstüdün galip gelişte. Namratlıktan kutuluşta ediye anca etki namratlıktan kutuluş şart. Biz halık ammısının güzel turmuş istikini namratlıktan kutulduruş ötkeliği hocam kılıştaki kudretlik hareketlendirgüş küşke aylandırışka ekmet berip, namratlarını yöleşini

irade cihetin yöleş, akıl cihetin yöleş bilen birleştirip, hem yanını toldurup, hem minini beyitip, namrat ammini işçan bir cüp koli ve kayser iradesi ge tayinip, namratın kutuluş, takdirini özgertişki tehlidok. Biz namrat ammini cephalık işleşki razımen ki, cephalık kün keçürüşki razı emez diyen karaşın turguzuş. İşençi bozula, serik topunu altın kılgılı boludu deydigan gayretini urgutuş. Aciz kuş aval uçar, tamçı su taşını teşer deydigan çıdamçallıkını aşırışkı yitekleb, ulanın kızgılıkını aşırdık. Ulanı erketki keltürdük. Namıratıktın kutulgan ama hazır devletinin siyaseti yakşı. Biz saklap oldurmay, küzdüp yıkış oydu bulmay, özüm kılay deydigan ruhunu cari kıldırsakla, çokum yakış gün keçireleyimiz. Turmuş beni özgertti, men bu turmuşunu özgerttim deyişti. Emliyet şunu toluk ispatladı ki, halık hakiki kahırman. Halık amısının öz küçüge tayinip iş görüş, capağı çıdap küreş kılıçtı ki, işki hareketlendirgüş küçünü urgutuş, ulanın güzel turmuşunu yartışı da en tayin mıyım. Biz halıkını közleş, halık tayin işte baştın ahır çıntırıp, halık amısının asasi gevdilik orni ve tuncu icatkarlık royuğu hürmet kılıp, halık ammısının vücududaki akıl paraset ve küşün toluk urgutudagalı bolsak, çokum kişile yeniçe nezer bilen karaydıgan tekimi köp cahan möcüözlerini üzlüksüz yarta alayımız. Bir yakıdın başçıkırdıgan, iştipahlışıp öz ara yardımlışıdıgan güzel ahlakını evüc aldırıştı çıntırıp, pütkül cemiyette kıyınçılık tıkalgallarını yöleydıgan koyuk keypiyat yarattık. Biz pütkül cemiyette sosyalistik yadrolu kımmet karışını emeliyeti körüstüp, Cunhua milletinin öz ara hemden buluş, bir yakıdın baş çıkırış, namıratlarını yöleb kıyınçılıkı bağlağı yardan beriştek, en enevi güzel ahlakı varıslık ilişiği türütkü bulup, cemiyetki her sahedikilerini namırat ammığı gamkorluk iliş, namıratlarını azaytış işlerge kümül bülüş, namıratıtın kutulduruş herkitege atınışkıyı tehlidok. Biz ijtimai seferberlik mekanizmini mükemmelleştirip, cemiyet katniş süpsi berpa kılıp, cemiyet yarı yölek buluş usulde yenilik yartıp, hem adem kılışını halaydıgan, hem adem kılıdıgan, hem adem kılalaydıgan cemiyet yarı yölek buluş endisini şekillendirdik. Emliyet şunu toluk ispatladı ki, sosyalistik yadrolu kımmet karışı, Cunhua münevver en enevi medeniyeti, kişiler kalbini mücessemleydigan, küşünü uyuşturduğun kudretli güç. Biz ahlak istikini küçeytip, pütkül cemiyette algı intilidigan, yakşılıkı intilidigan aktif küşünü üzlüksüz urgutudigalı bolsak, çokum Cunhua milletinin dolkunu yerip ilgirlişi, merdanı kademle bilen algı besişini pütmez, tügümez, manevi küşki iyi kılalayımız. Rastçıl, emliyetçil buluş. Katık estaydılık bilen kıyın işlağı tegişti çıntırıp, namıratlarını hakiki yöldük. Hakiki namıratlarını yöldük. Namıratlıktan hakiki kutuldurduk. Biz partiyeni umumüzlük katık idare kılıç telipini namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıçının pütkül ceryani ve her kaysi halkılırgı sındırıp, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıçını taş tömürde iz kaldırgıdek cesaret bilen ahırgı çiçin tuttuk. Biz emeli yetekçilik, katlı kaydını gevdilendirip, teş pal bal, işçi galgal işlağı berilmey, uşak çüşek kaydı yosulağı isil almay, yüzeki iş kılmay, pelpet iş kılış, emmin işka ten isil vilişka katli karıştırıp, emniyetki uygun kelmeydigan aburoy kuruluş kılışka katli karıştırıp, şekil vazlık, bürokratlık katli karıştırıp, barlık hizmetlerini namırat amının emeli meselesine halkılışını çördep emelileştirdik. Biz en kattık sınaş bağlaşını yolu koyup, namıratlarını yöle sahesindeki çiriklik ve stil meselesini mahsus düzep, her tereplime nazar etkili sistemisi berpa kılıp, namıratlıktın kutulduruş önümünü hakiki türde tarık ve halkının sınıkıdın öteleydiğen kıldık. Emniyet şunu toluk ispatladı ki,
Oralaştırış bir ölüş bolsa, əməliləşdiriş 9 ölüş boludu. Həqiqi tutub əməli işləş, baş çökürüb cəpalıq işləş, biznin namıratıqın qutulduruş ötkülüqü hocum kılış cəngi də qəlbi kılışımızdı. Cəngi yaxşı kılışımızdı kapalətki iyi kıldı. Biz əməli işləb dövlətini gülləndiriş, əməli işləb xalqı nəbiyyət güzüşdü çıntırıdı qalıb olsaq, çoxum sosialistik zamani vilaşqan dövlətini umumüzlük kuruş uluqvar planını qədəmi qədəm reallıqı aylandıra alayımız. Bu mühim təcrübə və tonuşla dövlətimizin namıratlıqın qutulduruş ötkülüqü hocum kılış işlərinin nəziriyə cəvhəri. Markizmin namıratlıqı qarşıdırış nəziriyəsini congucilaşdırışının ən yeni nəticisi. Onun da uzaq çıntırış, həm də onu üzlüksüz ravajlandırış şərt. Yoldaşla, dostla, uluq iş uluq ruhunu yetildirdi. Uluq ruh uluq işini yetəkləydi. Namıratlıqın qutulduruş ötkülüqü hocum kılış uluq kürüşü, yukarı tövən bir niyetki kiliş, barlıq sərxil güşünü atlandırış, dəl cayda əməli buluş, yol içib yanılıq yartış, qiyinçiliqini yeniş, xalıqının ümidini yerdə qoymaslıqdan ibarət, namıratlıqın qutulduruş ötkülüqü hocum kılış royunu tavlidi və şəkilləndirdi. Namıratlıqın qutulduruş ötkülüqü hocum kılış royi, Jongo Komünistik Partiyasının xarakteri və asasi məqsidinin, Jongo xalqının iradisi və pəzilitinin, Jongho milleti royinin canlıq kartinisi, vətənpərvərlik, kollektivizm, sosializm ideyasının mərkəzlik ifadisi, Jongo royi, Jongo qiməti, Jongo küçünün toluq namayənisi bulub, uluq millət royi və dəvr royini davamlaşdırdı və ulağı varislik qıldı. Bütün partiya, bütün məmlikət, bütün cəmiyyət namıratlıqın qutulduruş ötkülüqü hocum kılış royini zor küş bilən əviz aldırıb, bir niyyət itibaklaşıb, baturluq bilən kürəş qılıb, ilgirləş yoludiki barlıq qiyinçilik və xəvb qatarını qətti yenib, congoca sosializmdi çıntırış və onu ravajlandırışının yeni, teximi zor qəlbisini üzlüksüz qolğı kəltürüş gerek. Yoldaşla, dostla, namıratlıqın qutulduruş ötkülüqü hocum kılış çeğinin umumüzlük qəlbisi partiyimizin xalıqını iştipaqlaşdırıb və yetəkləb, güzel turmuş yartış, ortaq beyişini işqa aşırış yolda çoğun bir puxtı qədəm taşlıqalıqıdın deyirək beridu. Şunu bilən billə, namıratlıqın qutulub qalpaqını çörüb taşlıqalıqımız ahırkı nokta emez. Belki yeni turmuş, yeni küreşinin başlanış noktası. Terakiyat tampon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini hel kılış. Şehir yezla, rayullarının terakiyat perkini kişkiltiş. Adem'nin etraplık yetilişi ve pütkül halıqının ortak bir işini işe açırışta ilham vazifi iğir yol yırak. Bizden mağrurunu kanaatın işke. Boş işip gitip aram ilvalay deyişke işkandak asasımız yok. Cezmen vaziyetten paydalanıp ilgirlep, gayret üstüge gayret kılıp, davamlı küreş kılışımız şart. Galbini kolu keltürüş tes emez, onu sıcıl saklaş tes. Biz namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış neticilerini müstekemleş ve kenayt işini, Yezi kənitlərini güllendiriş bilən ünümlük cepsilaşdırış xizmətlərini həqiqi yaxşı işləb, namıratlıqdın qutulduruş asasını texımı puhtılışımız, ünümünü texımı imkaniyyətlik sicil qılışımız gərək. Asalla qaydı namıratlışıb getidigan ahalını küzütüşünü küçəytib, baldur bayqaş, baldur arlışış, baldur yar ülək buluş gərək. Namıratlıqın qutulğan rayonlardakı kəsiblərini uzaqçı etildirib və qollab, ulanın işki imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını ilgiri sürüş gərək. Köçürüb yöləngən namırat ammığa davamlıq yarı yüləq buluş xizmətini yaxşı işləb, işki orilişini köp yolla arqılıq ilgiri sürüb, cəmiyyət başquruşunu küçəytib, ulanın cəmiyyətki sınıb kirişini ilgiri sürüş gərək. Namıratlıqın qutulğan nayələgə bir mezgil davamlıq yarı yülek bulup, ötkünçi mezgil belgilep,
asaslıq yarı yülək buluş siyasetinin umumi cəhətin mokum buluşunu saxlaş gerek.

سەنئەتكە بىرىنچى شۇجى ۋە خىزمەت ئەترىتى ئەۋەتىش، شەرقىي رايون بىلەن غەربىي رايون ھەمكارلىشىش، نىشانلىق ياردەم بېرىش، جەمئىيەت يار يۆلەك بولۇش قاتارلىق تۈزۈملەردى چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇلارنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، ھەمدە ۋەزىيەت ۋە ۋەزىپىلەرنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن مۇكەممەللەشتۈرۈپ بېرىش كېرەك. Partiya Merkezi Komiteti namaratlıktan kurtuluş neticelerini müstehkemleş boyunca kiinki bağlaş hizmetini muvaffak peyti teşkillep kanat yaydırıp, her derecelik partiya komitetleri ve halk hükümetlerinin namaratlıktan kurtuluş ötkülüge hocum kılış neticelerini müstehkemleş mesuliyetini çıngıtıp ve puhtılap, kölemlik kaydı namaratlışıp getmezlik töven çekini katli saklaşını karar kıldı. Yezi kentlerini güllendiriş, Cunhua milletinin uluğ gülünüşüne emelge aşırıştı ki bir türlük zor vazife. Mevkani yeni terakiyat baskıçığı koyuş, yeni terakiyat ideyesini ızçılaştırış, yeni terakiyat endiyesini berpa kılış ilip gelgen yeni vaziyet, otturu koygan yeni taleplerini çördep, yezgiliki yeza, dikkalla meselesini yakşı hal kılışını bütün partiye hizmeti de en muyum orungu koyuştu çıntırıp, Yezgiliki yezlani aldın ravajlandırıştı çıntırıp, yezi kentlerini güllendirişinin cungoçe sosyalizm yoldu minip, şehir yezla, rayullarının terakiyat perkını dağımlı kişkiltip, tövən kirimlik ahalini ve anç terakki tapmağan rayullarını terakiyat neticilerden ortak behirlendirip, ulani zamani vilaştırış musabisi de septin çürüp koymaslık, yetiştirebiliş gerek. Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini umumüzlük yolu koyuşunun çonkırlığı, kenliği, kıyılığı, namıratlıktan kurtulduruş ötkülüge hocum kılıçtın kelişmaydı. Onunla dair siyaset sistemisi, hizmet sistemisi, tüzüm sistemisini mükemmelleştirip, tehimi küçlük tedbiri kolunup, tehimi kudretli küş toplap, yezigiliki yezlani zamani ulaştırış kademini teziltip, yezi igilikinin yukarı süpetlik, yukarı önümlük buluşu. Yezi kentlerinin yaşaşka ve işleşke babkiladığan buluşu. Dikkallarının bay bay yaşat buluşunun ilgiri sürüş gerek. Sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepirde biz cezmen pütkül halıkının ortak bir işini ilgiri sürüşünü teyhimi muyum orungu koyup işini puhtı kılıp uzakçı boşaşmayı tırışıp muşin nişanını közlep teyhimi aktıp Əməli tırışçalıq körüstüb, Adəmnin ətraplıq yetilişi və cəmiyyətnin umumüzlük tərəqqi qilişini ilgiri sürüb, xəliq ammısının eriş tuyğısı, bəxt tuyğısı, bexətərlik tuyğısını texımı toluq, texımı kapalətlik, texımı imkaniyyətlik sıcıl qilişimiz gərək. Yoldaşla, dostla, ötmüşünə əsilsək, biz Cunhua millətini nəçimin yıl qiynab gəlgən Mutlak namratlık meselesini hal kılışta uluq tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirip, insaniyetinin namratlarını azaytış tarihi de möcüz yarattık. Kelgüsüge nezer salsak, biz sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruştun ibaret tarihi uluq var arzuyumuz üçün küreş kılavattımız. Seper uzun, küreş kılmaktan başka çare yok. Bütün partiye, bütün memleketki her millet halkı, partiye merkezi komitetinin etrafıgı tekimiz iş uyuşup, işenç iradını çıngıtıp, mengü boşaşmaydıgan roi halet ve tohtumay ilgirleydıgan küreşcan kıyapet bilen hakiki tutup emeli işlep, baş çökürüp capağı çıdap işlep, ikinci yüzyıllık küreş nişanını işkaşırış yolu da baturanı ilgirleşimiz gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılı 2. ayının 25. günü memleketlik namaratlıktan kurtuluş ötkülüge hücum kılış boyunca hulasileş, takdirleş yığında kılgan sözünü anlattık.

Bugünkü programımız Müşerda Yallaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekeme kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Hörmətli radio alıcılar, əmdi radio kütüphanəsi proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigə çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş ixtidarı və bədi obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə de qıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Mən ayal kişinin nemi zörüriyyətdən oynayışı bilən körüşü dıqallıqını sürüştürmək cəməz. Mənim oylığınım mən pəqət, dedi Anna qızırıp gedib. Karenin'nin bu kopallıqı onun gəzibini qozğab, qeyrətigi teximi qeyrət qoşqan dək boldı. Siz mini özünüzdün xayişi bu içe şünçilik qatı xorla vatqınınız ne səzməy vatam siz? Dedi o. Vicdanlıq ək kişi bilən vicdanlıq ayal kişige xorlanqallıq əqqidi gəpkisi buludu. Lekin oğurgu sə oğuru deyiş, onun oğur işkəllikini cəzim kılgallı xalas. Sizin maitinizdiki bu şəpqəsizlik ne burun pəqət bilməbdikəmə? Ər kişi özünün xotunuğa ərkillik bilən himatni, yüz abroyunu sakla şərti bilən biridu. Şundakken bunu şəpqəsizlik dəb ataşqı bulamda? Bilsiniz, bu şəpqəsizlik dəmi yaman iş, rezillik. Dəb vaqrap getdi Anna və ornudun turup, öydün çıxıp getməkçi boldi. Yək! Dedi Karenin odet tikidimi inç kirek çıkan çiqırak avazı bilen var qırap. Arkadılla yuğan kollur bilen Anna'nın kolunun beğişini Mekkem sıkan idi. Bilek zükü petip beğiş kızırıp getti. Andın o Anna'nı mecburi ornuğu oltırgızıp koydu. Rezillik mi? Eğer siz bu sözlü işiltişini yakşı körsünüz, emisi sizgi şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, eri bilen balısını taşlap gitmek için oğa Adem'ni rezildisi buludu. Anna'nın beş düşüp gitti. Akşam aşkıga. Benim erim sen. Özümün eri uşıkça diginini değiş bu yakta tursun. Hatta onu hiyalığımı keltirmedi. Erinin digerlerinin pütülleyi toğır işkellikini sezip, boş avazda. Siz her kandakıp mı? Menin ehvalımın kançilik yaman işkellikini özümdek düşenmeysiz. Şundak turup o geplerini deyişinizden nime haciti ba?
1: Deyişimden haciti yok mu? Haciti yok mu?
0: Karenin gazep bilen sözünü devam kıldırdı.
1: Bilip koyun. Yüz abroyunuzu saklaş toğırsızı kıgan geplerimge, arzu olurumgu hürmet kımıdınız. Şuna men bu ehvalını tezlikte tügütüş için tügeytik çağrı kullanmakçı.
2: Onunsuz mu tügeydi kanka az kalan, az kalan.
0: Dedi Anna ve tiligen ölümüge yakın kalgallıkını oylap, közlerge lık yaş aldı.
1: Bu ehval oynayışınız işkinle oylugandı mı tez tügeydi? Silegi lazımı hayvani hevisinlani kandırış.
2: Alexey Aleksandrovich, yıkılgan adamını üstülep yeni tepiş, namertlik opkanmay, yeni ahlaksızlık.
1: Şundak, Siz fakat özünüzünü oylaysız. Eriniz boğa adamının hesretleri bilen karınız yok. Onun turmuşunun pütülleri harap boğallıkı. Onun asa azap çekkini hiyalınızı kırıp çıkmaydı.
0: Karenin işte söz degen edin kekeşlep getip, azap degen sözünü zadılı toğır diyelmey, asap devetken idi, onların külgüs gelip getti. Lekin bundak çağda onun gepegi külüşünün uyatlık şikelligini oylap, özünü tutup aldı ve şu bir dakika içi de tuncu ketim onunla ecinip işçi ağırıp kaldı. Onun üçün könlümü yerim buldu. Lekin o nemi deyişi, nemi kılalışı mümkün. O zuvan sürmeyi beşini sangılıtıp oltırattı. Karinen mo bir hazağıcı cemip getip, kiyin çırkıraklıkı selpeseygen soğuk avazı bilen yeni sözlep getti. Sözlep bitip, onca mühim bulmağın bazı sözlerini urgulu.

kılıp koydu. Men sizge şu nersini eğitip koymakçı. Anna beşini kötürüp onunga karap koydu. Yak, man şundak tuyulgan boz gerek. Dep oyladı o, onun asap digen sözünü kılgan çağdaki çırayının özgürüp ketken halatını köz aldığı keltürüp. Yak, közleri ketip kalgan dek, çırayıdı tekebburluk. Özüge temenna koygan dek halat hüküm sürdüğen ademde, yisiyat digen nemi bolamdı. Men hiç nemini özgertenmeymen. Dedi Anna boş avazda. Sizge eğitip koymakçı boğunum. Ete men Moskova'a bari men. Bu oygemde kaytıp kemmey men. Acırış kararım ne? Acırış resmiyetlerini ötep berişine tapşırgan adukattın okon. Oğlum hedemnin uydu turdu. Dedi karının oğlu toğırlık yap kılışının zörörlükini aran esi gelip. Siz menin jürükümge tehimi köp azaplanı seliş üçün Seryo janı menden tatıv amakçı bulavatsız. Dedi Anna erige türülgen kapakları astıdaki közlerde karap. Siz onu yakşı kömeysiz. Seryo janı kaldırıp koyun. Rastaysiz. Menin sizge boğan nepirtim onun gümü ötüp kete batıdı. Hatta onun gibi olan muhabbetimini yokutup mu koydum? Şundak bosumu, ben onu ep gitmen. Hayır. O, şu gepni kılıpla çıkıp gitmekçi bolgan idi, bu ketim Anna onu tosuvaldı. Alexey Aleksandrovich, Seryozhanı kaldırıp gitin. Dedi o, yeni bir ketim şivirlap digidek sözlep. Менің башқы тәліпім йоқ. Ишіміз бір тәліп болғыча. Мән патарды еңгейме. Шыны күчі болсыма, енімді тұрсын. Карынен бұл гепні аңлап, бойылырғыч қызырып кетіп, Аннаның қолыр арсыдың қолыны тартып еліп, бір иғызмы геп қылмай чықып кетті.

Kiyimleri çıraylıq, amma özüge yaraşmağan dəkiydi. Merhamet, dedi o Karenin'a işikini körüstüp. Ondan tər ötken halda Karenin'ni oldudun ötküzüp etip, işikini yepip aldı. Oltırın, dedi o, üstü hüccetle bilen toşup ketken, üstel yenideki sapani Karenin'i körüstüp. Ondan özünün ornağı berip, oppaq tük besip ketken bir kolunu, yeni bir kolu bilen sılap durup, beşini sınar yan kılıp oltırdı. Şu arlıqta üstel üstüdün bir komota uçup ötken idi. Adukat kütülmegen bir çakallıq bilen iki olkınını içip komotunu tutuvilip, ondan dəslepki kıyapıtıgi yenip oltırıp aldı. Mən şim doğruluk sözleştin ilgiri, dedi Karenin adukatının hareketine hayran bolgan nezerde karap durup. Sizge bir işini eskertip koymakçı mən. Menin sizge demekçi boğa işimnin mehbiyetlikini katlı saklışınız gerek. Adukatının konur burdi biliner bilinmez külümsürüşedin iki tarafki selpel ayrılıp kaldı. Eğer ben başkalarının bana işinip digen sırlarını saklayamagan bolsam, adukat sanalmagan bolattim. Lekin, siz beni başka... Karenin adukatının çırayığı lepbidi bir karap, onun akıllı kök gözlerinin huddi hem işini biledigan de külüp turgallıkını köydi. Siz benim ismimni bilemsiz. Sordi Karenin sözünü devam kılıp. Sizni Rusya'da hem adam biledi. Adukat bayıqı hareketi bilen yeni bir komutunu tutuvaldı. Sizni paydalık işlerini kılıvatkınınızda mı biledi? Mən mi hem bilemen? Karenin çoğunkır bir tınıp koyup özüge gayret bədi. Qatti iradığı kelgendin kiyin korunmay, duduklumay, ayrım sözlerini küçük teläppüzdü kılıp, çekirak avazı bilen sözünü devam kıldı. Mən aldangan bəxtsiz bir adam mən. Xotunum bilen kanun bu iş alakamı üzbekçi mən. Yani acıraşmakçı mən. Amma oğlum apsığı kanmaydıgan bu iş gerek. Adukatının kök gözleri külü etmezlik tırışsı mı? Ama özünü tutup alalmaydıgan huşallıktın lipildap keti vatattı. Karenin onun közlerden köngül dikidek nepki erişken adamının huşallıkıdın başka, yani galbi tentenisi. Anna'nın közlerde pat pat körüp kalıdıgan, işçi karlıktın çaknap ketidıgan bir hıl nurunu köygendek boldı. Siz beni hotunum bilen acırışım yardım berin demekçi mi? Doğru, del şundak. Ama oldun dep koyay. Bu işte ben sizden durgun vaktinizde ilişim mümkün. Bugün pekat siz bilen meslehetli şükürlü geldim. Ben hotunum bilen acırışım ben. Kandak şekil bilen acırışının bana paydalık bulduğallıkını oylap koysanız. Eğer siz digen şekil benim talepimge uygun kemmese, uçakta kanuni yol bilen acırıştın vazgeçişim mi mümkün? Elbet şundak buludu. Kandak bir taraf kılışını siz belgileysiz. Adukat özünü basalmayı kılavatkan kuşallıkının xeridarını hap kılıp kuyuşu mümkünlikini oylap, nezirini Daru Karenin'nin putuğu yetkidi. Şu arada yeni bir komuta uçup gelgen idi. Adukat Karenin'i bolgan hürmeti yüzsüdün onu baygıdek şapalaklap tutup almay, kolunu pulanlatıp kolu vetti. Gerçi kanunun bu hıl diloğa ait maddelerden bir şikini bilsem mi? Bundak diloğdanı bir taraf kılıçının konkret resmiyetlerden haberdar boğum kelevatıdı. Siz beni arzuyunuzda emel kaşırışının her hıl yollardan azırak sözlep bəsiniz demekçi mi? Dedi adukat, beşini yerden almayı sözleşi vatkan xeridarının ahanı bu içe

0: Doğru sözle. O Kareninin beşini lıngıştıp sözünü tasdiqlığanlığını görüp gepini devam kıldı. Gep kılıp etip aralap Kareninin esilip kızırıp ketken yüzüge karap koyattı. Devletimizden kanunu bu içe, dedi o, kanunlarını yaktırmaydı kallıkını çırağıydı azırak ifadelep durup. Acır şiş, tövendeki dek şaraitli adı mümkün buludu. Toxtat dur, dedi o, şu aralıkta işiktin beşini tıkkan yardımcısıga karap. Andın ornudan turup, onun bir neçe eğiz gep kılgan dinkin, yani ornuda olturdu. O şartla, er hotun iki tarafının biri de cismani cihet kemçilliki bolsa, ayrılıp 5 yılgıca izdergi bolmasa. O sözle bitip tük baskan kolunun çimel dikini igip koydu. Onundan başka, yani talağı karap kagan bolsa, inçkirek etkanda, er yaki hotunun cismani kemçiliki bolsa, er yaki hotun oynaş tutkan bolsa. O 5 parmağını arka arkadan egip, arkadan ulan yeni tüzleşki başıldı. Bulanın hemisi nezriye cihetki geple. Lekin canabınızın gepidin karganda, bu işin emeli yollarını bilginiz bade kılıdı. Şuna ilgir kilenin misali bu içe acır işinin tövendeki dek bir neç taraflarını sözlep bəsem artık etmez. Mən oylaymen, her şikinlada cismani cihetli mesele yok. Direksiz yokap geçişimi mevcut emez. Şundak mı? Karinin onun sözünü tasdiqlap beşini lınıştı. O işlamındak. Erkotun iki tarafının biri aşını oynayan. Aşını oynayanlıkını her iki taraf itiraf kılgan. Ya ki itiraf kılmagan. Cinayi paketlerini özlükünün ıxıra kılmagan bolsa. Şunu mu eğitip koyay. Kiyinki ahval naayt az uçuraydı. Adokat kuddi xeridarıga erkıl tapançılarının olahidliklerini tanıştırıp bulup, talı bilişini kütüp durgan tapançı sodigirge okşaş, Karenin'e karap cimcit turup kaldı. Karenin'den cevap çıkmagan dinkin sözünü yeni devamlaştırdı. Menimce en addi en muvafiqi, er hotun iki tarafının bir tarafının talağı kargallıkını er hotun tan itiraf kargallıkı. Eğer karpayım adam bilen muşunda kış doğruluk sözleşken bolsam, onun bu terpini etmeğen bulattım. Lekin her şikimiz gibi bu işla düşünüştük boğaçka, sizge davat hemen. Karenin her şik tarafının tan itiraf kılışı muvafık mı yok, bilelmey bir dili ciddiyleşip kaldı. Közlerden ne mi deyişini bilelmey kelevatkan dek bir hıl gangıraş işbadılınıp durattı. Adokat onun bu halatını görüp derru düşendi. Bundaq ahvalda er xotunun billi turalmaydı qallıqı enek bu pakit. Eğer er xotun işki tarap şunun ıxrab olsa, qalgan tepsilatla bilen resmiyetlerinin karı çağlıq. Bu en şençilik, en onay usul. Karinin emdi yaxşı düşendi. Lekin dini çeklimeli tüpeylidin bu usulunu kullanılıp olmaydı. Hazır kahvalda o yol bilen işini pütürgülü bulmaydı. Benim kolumda bir münç hatla ba. O hatlani tapşırışını halımayım ben. Tapşırdı kalı bulsam cinayi paket bulalaydı. Adukat hatının gepini anlap kalpıklarını pürüştürüp, İnçki avazda içiniş ve kemistiş arlaş sözlep getti. Şu nesi isinizde bosun, dedi o sözleşki başlap. Bokuldaki işlani dini cemiyetle hel kılıdı. Bizden ruhanilerimiz ba. Poplarımız bunda kışlarını tepip aldıgan bolsa, ahırgı çıkamay koymaydı. Dedi o, bunda kışlağa özünün mü poplağı okşaş kızı kıdıgallıkını külüm süreçlerdi ifadeler. Xat kısmen paket bulalışı mümkün. Ama kanun bir vasıtı paketine talep kılıdı. Yani guvalıktan öteleydiğen adam buluş gerek. Umumen ağanda bu işini işinip bana tapşırgan iken siz bunun muvafık usulünü tallaşını man koyup verin. Maksat gitiş için vasıtı tallap oltırmaydıgan gap. Eğer şundak buladıgan bolsa Karenin'nin çırayı bir dılı tatırıp ketti. Gepinin ahırını demekçi bulup durattı. Angıca adukat urnudun turup işiknin yenigi berip, özlerinin söhbütünü bölüp etken yardımcısıgı gap kıldı. O ayalgı dep koyun, bizden buya mal satıdıgan dukan emez. O daydı gınını dep bulup, Karenin'nin yenigi kaytıp geldi. O ornığı kilip oltırıp kumotudun yeni birini tuttu. Yaz kegende derizgi yakş perdinin asmısam dep oyladı o koşumusunu türüp. Hoş, bayısız birini mi demekşi olup ediniz? Men sizge kararımını xat arkılık məlum kınmakçı. Karenin ornudun turup üstelgi tayınıp bir dem turup kaldı. Bay degen gepleriñizden ajırış mümkin ken degen xulasığa keldim. Qani şartıñız ne deñ? Eger siz mañga toluq hareket qilish erkinligi beridiganlı bolsañız, onu orındaş tamamen mümkin. Dedi advokat onun gepige cevap bermey turup. Xabırıñızdı qaçan alıman? Advokat gep qılğaç Karenin'ni uzutup işik tarapke mañdı. Onun közleri bilen lak sürkelgen ötki okşaşlı parkırap durattı. Berat dedin ki, bu işte kabul kılam siz, kılmam siz. Kabul kısınız, kandak şart bilen kabul kılısız. Şunu bana eğir kövmeyi tezerek bildirip koysanız. Nait obdan. Adukat izzet bilen baş egip, onu işiktin uzatıp koygan dinkin, özü yalğız gelip, könlü pütmez şartlıkı çömdi. Hışallıkıdın hudun yoktıp koygan dek bulup, özü bilen baha talışıp, aramını koymağan o hinimga bahadı azraq yol koydu. Kumutumu tutmay en ahırda, bütün öy jabduklarını kıştın ilgiri, Sigonin ninkigi okşaş duhavı bilen kaplat kusuş kararıgı geldi.
1: Sizge azadı nemi kerek?
0: Aşınınızdan sizge yazgan katlı kerek?
1: O katla bu yedemez.
0: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizgi bombaydı kallığı togırlık yap kıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop kağan. Çünkü
0: ben ayal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştü bekçemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptiken ben?
0: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
0: Yok. Eğer siz bu sözlü işin içini yakışı görsünüz, emisi sizge şunu dem koyay. Erinin nenini yap durup, eri bilen balısını taşlap gitmekçi boğa ademli rezildisi buludu.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina. Karenin 17 Ağustos'taki komitet yığını da şallık galibiyete erişken idi. Lekin bu qalbining natijasi keyin uning beshig'iga qoldi.

tek bulup tegdi. Rusların başka milletlerinin ahvalını tekşürüş için kurulgan yeni komitet, Karenin'in ilham berişi bilen naid tezlikte teşkilinip közligen orunga karapmandı. Üç aydın kiyin tekşürüştün dokulatma tayarlaştı. O milletlerinin siyasi, memori, iqtisadi, etnografik, maddi ve dini cihetlerdeki ahvalları toluk tekşürülgen. Dokulatta hem suallağı berilgen cevapla naid yakşı bayan kılıngan idi. Ve bu cevaplarda pekat guman yok idi. Çünkü ula her kaçan hatağı yol koyduğun insan pikirinin mesulü olmay, belki hükümet taraf faaliyetlerinin neticesi idi. Cevaplarının hemisi resmi malumatla. Ülke başlıkları bilen ruhaniylanın, hakimlanın, adliye uğurlarının bəgən malumatları boyunca yazılgan idi. Hakimler bilen adliye uğurları özleri bəgən məlumatlarını yazı başlıkları ve şu yerinin misyonerlerden algan bolğaçka bu cevaplarının hemisi doğru idi. Neme üçün yerdin elingan osulunun kemiyip keti vatqallıqı? Yerlik ahalının neme üçün öz etiqatlarda çın turduqallıqı? Ve şunun oxşaş nurgun meselele hükümet tarafının yardımı bolmaydıgan bolsa mengü hel bolmaydı. Bugün şu meselele hel kılıngan ve ulağa toğır cevapla berilgen idi. Bu cevapla Karenin'nin pikirleri üçün paydlıq idi. Aldınkı yığında katlıq zərbiygen Setremov U komitetinin məlumatını tapşırıp alğan denken, Karenin oylap mı bakmağan bir tedbirini kolunup, bir kısım adamlarını başlap, tuyuksuz Karenin tarafı ötüvelip, o otturgu koygan türlük çağırlarını kollapla kalmay, belki şu rokku asasen tekimi keskin tedbirlerini otturgu koydu. Ve Karenin'nin iradesine karşı hedidin aşkan bu tedbirlerini makulleti aldı. Şunun dinkin, Setremov'nun taktikisi aşkarınıp kaldı. O otturgu koygan tedbirle tolumu bimeni bulup, hükümet emeldarları bilen ammı işçi de küçlük inkas kozgu vetti. Akıllık esil zadı henimla bilen gezitle bir dek onu hücum kılıştı. O tedbirge ve hemmi itirap kılgan teşebbüsçi Karenin'a gazep nefretlerini yağdırıştı. Setremov bolsa Karenin'nin planına kargulacı ägişip getipti mən. Bu işlağı özümme heyran, hem gazeplı novatı mən dep mesuliyetini Karenin'a iştirip koydu. Bu ahval Karenin'a katlıq zərbi boldı. Karenin salametlikinin naçarlap keti vatqınıga. Ailistin keli vatqan zərbigi karmay ulağı baş ägmedi. Komitet parçılınıp getti. Setremov başçılıkıdaki bir kısım əzala, Karenin başçılıkıdaki tekşürüş komitetidikilerinin dokulatıgı işinip getipdemez digen bağını bilen öz hatalıklarını aklap, o məlumatlarda ula ağzıgı kelgenini cöylişken. O məlumatlar içi de eşnimi yok kuruk kağızla halas digen dek geplerini kılıştı. Karenin ve onun kolluğu çilleri, hükümet malumatı tutkan bundaq hädidin eşip ketken muamilinin intayın xeterlik işkallikini körüp yetip, tekşürüş komiteti təminligen o materiallarını davamlı kolladı. Bunun bilen, yukarı tabiqi dikilerinin işçi de ve cemiyette kalay mıqancılık payda boldı. Ademle gerçe bu işka katlıq gönül bölüvatkan bolsa mı, lekin o milletle halak bölüvatamdı, ya ki güldünü vatamdı, bunu hiç kim bilmeydi. Muşu iş, hem hotununun vapasızlıkı tüpeylidin kemistiliş kuşura vatkan Karenin'nin ehvali tolumu xeterlik algı kelip kalgan idi. Karenin eni şundak vaziyette muhim bir kararı kelip, o yergi üzüm berip tekşürüp kelimen dep komitettin ruhsat sorudu. Onun bu kararı komitettikilerini heyran kaldırdı.

Hürmetli radyo anlayıcılar, anlayıcılarla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Ertesi yekşembiydi. Oblonski teatrxananın balet repetisi qılıwatqan yerige kirip, tünügün çıraylıq usul çıxınım Maşa Çibisova'a vədi qılğan Marjanni onunğa bədi. Yeni texi teatrxananın kündüzümü qarangı turduğan yerige ötüp, soğattın xuşal bolup ketken u xenimnin çıraylıq mängzige söyüp mü qoydi. O yana oyundan keyin onun bilan uchrashish to'g'riliqmi kelishib olish kerak edi. Shunga onunga oyun boshlanganda kelolmaydiganligini, oxirgi parda tugashdan ilgari kelib, uni tomoqqa olib bordiganligini deb qo'ydi. Oblonski u yerdan chiqib, Riyad kotsiga berib, tushlik tomoqqa beliq bambuk not setib oldi. Andın saat 12 bolganda Diosso'daki mehmanxanığı yetip geldi. Təlige körüşüdüğün 3 adımının həmmisi muşu mehmanxanı dişken. Ula yenili çat eldin qaytip gelgen Levin. Moskvanı təpçiş kılıp atkan yeni başlık. Öygü tamakı elip gelişi zörür bolgan Kuyoğlu Karinin idi. Oblonski yap içini yaxşı görət. Onun da mı yaxşı gördüğünü mehman çağırış idi. Mehmanı kandak adamlarını çağırış, mehmanın aldığı kandak gızalarını koyuşku mu ähmiyet bir etdi. Bugünkü ziyafetinin tamaklarının o tolumu memnun idi. Okun beliki, bambuk notisi, nait temlik pişirilgan, adetteki kalı göşi kovurgısı ve her kıl esil vinolarını tayarlagan idi. Mehmanlardan Keti bilen Levimi baydı. Ulaş kisi məqsətlik çakırılıp kalgan bolmusunu üçün Keti'nin işki tukkan hədisi bilen inisi kiçik Şerbatskini mi çakırıp kuyuşdi. Asaslık mehmanla Kozneşev bilen Karinin idi. Kozneşev Moskvalık paylasop. Karinin Peterburglık siyasyon idi. Bu şikistin başka, yani 50 yaşlarda bolsa mı, yaş yiğitlerde görünüdüğün meşhur kızıqçı, əzilkeş, özü liberal, parançı, müzik şunas, tarixçı, xuşxoy pestisofnımı çakırdıgan boldı. O, Kozneşev bilen Karinin'a tem-tem şügüç, ya ki koşumç korumu bulup oltırıp bir etdi. Orman satkan pulunun ikinci qetim aladığını elip bolgan. O pul texi xajləb bolunmağan idi. Yıqındın beri dolli bəkmi oğunluq bolub keti vatatdi. Bu qetimki ziyafetnin barlıq işlerini o Oblonski razı bolgu dək orlaştırgan idi. Şuna Oblonski'nin keyfi çağı idi. Amma işki iş onun könlünü azıraq xirak kılıp duratdi. Şundaqdı mı o işla onun mevc urup durgan işki xuşallıkları denizi'a gariq bulup ketti. O işlanın biri, tünegün Karinin bilen koçıda uçuruşup kalganda, Karinin'nin özgü suğuk muameli kılgallıqı idi. Oblonski, Karinin'nin çırayıdı körüngen uxul hadisini, ulanın uygu bağımıqallıqını, özünün Moskova'a kelgeldikini, xəbər mi qılıp qoymağanlıqını, Anna bilen Vronski toğırlıq anılığan miş-miş gəpləgi bağlap qarab, ər xotun işkisinin otursu da bir iş bolğanlıqını səzgəndək boldi. Bu, onun könlünü xirək qılgan birinci iş idi. İkinci iş, yeni kəlgən başlıqının işi idi. O adam, yeniden təyillengen həm başlıqlağı oxşaş, tolumu korkunuşluq adam idi. Ettigen saat 6'da orundun turğandın tartıp, keşkice öküzdek işleydi. Kol astı dikilerdim mi şundak işleşini tələb qılattı. Onundan başqa, onun eyiq oxşaş kopallıqı bilen mi namı çıkıp qalgan idi.
мәселелерге қарашылырмы үлгіркі башлықының кеге түптін оқшым айтты. Облонескенің ке білән текімі шындақ, тамамен әксіжейді. Түнігін о ішқа қызмет кеймені кейіп баған еді, еңі башлық оны құш муамелі білән күті алды. Оның білән қоны досладек олтырып паранлашды. Шының білән Облонески оның ғозорыға қызмет кеймі білән ені бір

0: Le, dedi o şilepsini sanar yan kiyen peti koridordan ötüp geti vetip özügü tonuş bir hizmetçige. Şiki çekengi sakal koyup apsan go. Levin yettinci oydu turamda. Meni onun yatkıgı başlap kırgınço. Yani bir iş. Graf Anchkin'den sorap baksan. Miman kubul kılam dikin. Hop bigim. Hizmetkar külgen peti enişip durup cevap verdi. Biz tırap kemginizge heli külle boldi. Tönügün geldim. Lekin başka şiktin kırdım. Yettinci numaralık oymuşu mu? Oblonuski kirgende Levin tevirlik bir dekkan bilen öynün otursudu turup yeni iyik terisini gez bilen ölçe vatatti. Oy! Onu sile etip aldın la mı? Dep üllük toğlap ketti Oblonuski. Yakşı nese? Çi iyik mi nime? Yakşı mı sen? Arxip! O dekkanın kolunu sıkıp koyup Peltosu bilen şilepsini salmayla orunduk gelip olturdi. Peltoyunu selif etmemse, birden olturup durgun, dedi Levin, onun şilepsini beşidin elif etip. Yok, vaktim yok, pekat bir sekundlu olturalay men. O başta peltosunun aldını ecev etip, keyin selif etti. Andın Levin bilen ovlaş ve başka köngüldeki sözlerini deyişip, top doğru bir saat olturdu. Gene, Germaniyada nemişlanı kıldın? Ne alakı badın? Sözlep bilmem sen? Dedi Oblonuski, o dikkan çıkıp ketken dinkin. Germaniya, Prusya, Fransiya, Angliya degendeki alakı badım. Ama paytaxtlarga bamadım. Sanaat şehirlerini arlap çıktım. Nurgun yeni neslani ködüm. Uyalan aylınıp kəginimdin tolımı xuşal mən. Sinin işçilan məsilisini həl qılış toğırsıdiki oy pikirlerindin menin az dolu xəvrim ba. Ondaq desən xata buludu. Çünki Rusiyada işçilan məsilisi mevcut emas. Rusiyadaki məsilə dikkallarının yer bilen boğan münasibeti məsilisi. Uladı mı bu mesele bakken? Ama o şu meseledeki kemçiliklerini tüzdüş meselesiyken. Bizde bolsa, Oblonuski onun geplerine dikkat bilen kulak selip oldurdu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellisiyle çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Bugünkü Radyo Kütüphanesi programımız Muş'u yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde de kıtınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıka mı?
2: Ben jığılıştım. Kayıttan ikin kıtere ya.
3: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
1: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
4: Zukam da ağlı hılı oldu. Esir yapkan mısın de sizdiğimi geydim.
5: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama küllep küllep vaktimiz odol kemmeydi.
3: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşqa vaqtimiz udul kelsin.
6: Apa, siz sulu oynagan vaqtida men surakka app qoyay.
3: Öydikilar bilen hoşal xoram jam buluşqa vaqtimiz udul kelsin.
7: Ata-anamning sağlamligini tilayman.
3: Ata-anamizni seyginishqa vaqtimiz udul kelsin.
8: Dada, ana, biz keldik.
6: Buva,

0: İkincisi, naqşığı xata hüküm qılıb, özünün ahangdan qiyib ketkenlikini bilməslik. Üçüncisi, ritim duyğusuğu boğan inkası işki qutublaşış. Törtüncisi, köp sandiki bimarla muzikadan gangrap qiliş, az sandikileri intayn biyaran buluş. Bunundan başqa, naqşı eytalmaslıq kesli bimarlar diyene alaqı tusalğusumu mövcud buluşu mümkün. Məslən, söhbət obyektinin əqiqi keypiyatını pərq etəlməslik. Qarış tərəfinin intonasiyasının gəpnin tigidiki gəpni düşünəlməslik. Bu, nemiş üçün ahangdın qaydıqallarının özünün ahangdın qeyb ketkəlikini bilməydiqallıqını düşəndürüb deyirdi. Bəzi alımla, naqşı eytalmaslıq kesliki qırtlar boğallarının minisini skanırlıqandın kiyin, təxminən 50% naqşı eytalmaslıq kesliki qırtlar boğallarının ritimini pərq etiş tosalğısı varlıqını bayqalı. İnsanların on tərəb çoğun meni yerim şari, muzika, ritim, təsəvvür, rəng qatarlıqlarına məsul bulub, köp qıl amılla. Cümlədən, irsiyyət amılının normalsızlığı muzikini seziş tosalğısını kəltirib çıxırdı. Yəni, bəzi tətqiqatlardan məlum buluşcə, naqşı eytalmaslıq kesilimi sol tərəb çoğun meni yerim şari bilən münasətlikkən. Sol çeke bölükünün aldı kısmıda kesellik özgürüşü boğan denkin, bimarının avaz belgesini biliş, naqşı etiş, hatta muzikadan huzurunu şıxtıdari kısmen ya ki bütünle yok oluşu mümkünken. Bu, başkalar naqşıysa pul alıdığan, özü naqşıysa can alıdığan hadisi naq meydanda şipadilindikken. Oxşaş bolmağan Çongming iqtidar rayonu ziyanğı uçursa, oxşaş bolmağan naqşı etalmaslıq kesilinin şipadilleri buludu. Birinci, şipadilash xarakterlik naqşı etalmaslıq kesilik. Оң пишаны бөлігі вән чеке бөлігінің зәхмілініші кәлтіріп чықарған нақшы етеш, ысқартеш вән ғыңшы шықтыдарының зәхмілініші. Шкендісі, қобыл қылыш характерлік нақшы еталмаслық кеселік. Чеке тәрәп, яки бір тәрәп чеке бөлігі вән чоқы бөлігідікі кеселік өзгүрші түпәйлідін, оқшаш болмаған мелодияны пәріхләндіруш ықтыдары тосқынлық ұқчараш. Үшіншісі, хатерісіні йоқтыш кесілі характерлік нақшы еталмаслық кеселік. Мелодияны тоныш ықтыдарыны пәрік етіш ықтыдары тосағы ұқчыраш. Әлбәтті бұл қыл әкваның мәвжуд болышта, еңілі талашта атыш мәвжуд. Төртіншісі, музыка оқи алмаслық кесілік. Сол гәжгі бөлікі вә чеке бөлікінің зәхмілінішін келіп чыққан нот езіш ықтыдарының зәхмілініші. Дәшіншісі, музыка оқи алмаслық кесіліге язалмаслық кесілі қошылып келіш. Яни, ноты оқыш езіш ықтыдары зиянғы ұқчыраш. Сол тәрәп бұржекінің зәхмілініштен келіп чықуды. Алтыншысы, музыка язалмаслық кесілі. Ноты езіш ықтыдары зиянғы ұқчыраш. Сол тәрәп чоққа ішкі еріқті сәтрапыдегі кеселік өзгүріштен келіп чықуды. Етіншісі, чалғыла білән нақшы еталмаслық кесілі. Оқшаш болмаған районларының зәхмілініші түпәйледін, музыка мәшқыда чалғыланы чіліш ықтыдары зиянғы ұқчырайды. Ондақта, ахаңдың қиып кетішіне қанда құтқызыш керек? Hazır, biz ahandın qeyb keçişinə bir xil kesəlik işgəlikini bulduq. Kesəl boğan işgən, onu davalıqlı buludu. Ondaq da qandaq davalaş gərək. Əməliyyətdə, bir adam əgər özünün qandaq ahanı eytalaydıqalıqını bilsə, yəni kilib, özünün qaysı ahanı eytalaydıqan, bütkün melodiyan əz tutalaydıqan qılıb etildirsə, ondaq da o ahandın qeyb ketməydi. Bıraq, Beethoven'nın o işki qılqı anılmaz pop qalgan. Şundaqdım o, yanılı muzik sahasıdı qoyuq rəngdar sayıplarını qaldırgan. Sənət, İzcil həm adam üçün adil, o hər qandaq adamın huzurun işini rəd qılmaydı. Sizdən ahandın qayqallıqının səbəbidin naqşı etişinizgə yol qoymaydıqan iş yox. Şuna, naqşı etişdə ahandın qayqallıqını tüzətkili bolmusumu, sizdən muzikaqı boğan qızqılıqınızın tosib qalalmıqınıqı oxşaş, muzikadın yenə davamlıq qanqıcı huzurlansınız tamamən boludu.
1: Adaş, əti boğcıqı verib 10 kilometr jügürüp geləmduq.
2: Ой, бұлуду әджем яқшы.
1: Ой, үлгірі тамақ емізді біз үші әттіқа, да шазыр білі чиніқімізді біз үшіліған болдық мана.
3: Ә, яны бір кетім ойнамдық. Әс күші, пәйтоп ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәсі шәттіқ. Азыр чиніқ үшті бәсі шіміз. Ах, чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыды кәм мән. Елгірі бекачылықты қарт ойнайдым. Азыр дайым тақы чықым ә. Саламәтліге ән баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшық әхмет бер әйлі.
0: Қадырлық достар, көзінің жұмып маңғанда немі үшчін ұдылмаңа маймыз. Көзіні жұмып, ел меңішіне бәлкем нұрғын кіші қыппаған болышы мүмкен. Ондақта көзіні жұмып, ел маңғанды ұдыл маңғылы боламды. Сіз авал бір түсізіқні нешан қылып алған дейінкен, көзіңізді жұмып, тойғыңызғы тайынып, алдыңызғы меңіп екін. Бір аз маңған дейінкен, өзіңіздің алдың бәлгіленген линиядың рошен чәтнәп кеткәлікіңізіне байқайсыз. Yani solga ya ki on qayğıp ketisiz. Közünüzü tosıp koyup yol yürüyatqanda eğer birerisi kayınınızdan ak paraşok çeçip mağan bolsa, bu işinin əsli nişandan çetnep ketiştek ondaq adi iş emeslikini bayqaysız. Yani siz mağan liniye yay şekilde bulup çıkıdı. Eğer dair yeterlik bolsa, çember şekilde ayınıp yine öz ornunuzga kaytıp gelişiniz mümkün. Ondaq da közünü tosıp yol meniş təcrübesindeki 4 nəpər təcrübəgə qatnaş küçünün meniş liniyesi nemiş üçün bundaq şekilde buludu? Bu əməliyyatda asaslıqı simetriksizlik bilen münasibetlik. Bunun səbəbi, canlıqla hareketinin əsli mahiyyeti bolsa çember boylu hərəkətdir. Eğer nişan eniq bolmağanda, hər qandaq canlıqının tuğum hərəkəti çember şekilde buludu. Meningçe bu bir cümlesiz, nayt oğruluk edilgandek tursun o, lekin meselenin konkret sebebini yanılı düşündürüp berelmeydi. Ameliyette bunu simetriksizlik keltürüp çıkargan. Yani bizden oğun sol işki putumuzun uzun kıskılık oxşaşamız. Şuna taşlangan kadem tabi halde birdek bulmayı kalıdı. Bu parıq bir kadem bir kademden cığlanıp, ahırda çoğunyup gidiyordu. Onundan başka yana işki putunun ıqtidarımı simetrik bulmaydı. Yani işki putunun ıqtidarı bütünle oxşaş bulmaydı. Adatta kişiler sol putunu okulup meniş yönelişine belgeleydi. Sol put tereş rolunu oynaydı. On put bolsa tamponlaştırış rolunu oynaydı. Yukarıki sebeplerden başka yeni bir sebep var. Közünü cümüp yol manganda nişanda özgürüş bolgan işken, ondaq da közünün təsirgi mu sel qargılı bolmaydı. Hareket kılganda adamın taşkı uçurgu erişiştiki asaslıq vasitisi körüş sezimi buludu. Çoğu mene köz arqılıq erişken uçurgu asasen yönelişini toğırlaydı. Eğer toqaylıqını tüzeydi. Közünü tosup koyganda uçurgu erişişinin köp kısım yolları özülüp kalıdı. Şunu bilen yönüliş doğru bolmay kalıdı. Yukarıdaki bir qancı sebeplerde de en asaslıqı yanılı simetriksizlik. Köz pekat uçurgu erişki yerden berdi, hüküm kılıdı ve tüzdüdü. Yani közünü içip yol mağandımı meni işletilmese ya ki asmanıga karapmansa, put terapke dikkat kılınmasa yanılı liniyeden çetnep ketidgan gip. Şuna köz pekat koşumcu rol oynaydı. Yol meniştiği bulan təsir bolsa, simetriksizlikten adam bedenine körüstüdüğün təsirinin fakat bir kısmı. Onundan başka adam beden diyen nur olan simetriksizlik adeslerim mevcut. Hamile 6 aylık boğanda tabi halde oğun qizayğaşka bir kısım kişilerin oğun mörüsü sol mörüsünün pakar boludu. Şuna kişilerin omurtkısı kökerek kısmı da oğun egilidu. Bazılarının yeni bir kolku çoğun, bir kolku kiçik boludu. Bazılarının bir putiyaki kolu tomurak, yeni bir putiyaki kolu inçikrek boludu. Adetik ekvalda, adamın yürgünün üçten iki kısmı bedenin simetriksizliğinin sol tarafında, yeni bir kısmı on tarafında buludu. Cigarının köp kısmı bedenin on tarafında buludu, az kısmı sol tarafında buludu. Bunların hepsi kurulma cihetteki simetriksizlik. Onun başka yana iktidar cihette o simetriksizlik hadisleri mevcut. Adamın ışkı közü yetekçi köz ve koşumçu köz deyip ayrıldı. Yetekçi köz bilen koşumçu közünü parıqlandırış soruları nait köp olup bu yerde bir xılı tunuşturuldu. Yani, halıgan bir kolunu tüz sozup andın bir barmağını tihləb, ayrım-ayrım alda ışkı köz bilen bu barmağın 2 metre yeraklıktaki cisimde karğanda, eğer barmağının oranı özgürüş yüzbərse, yumulgan köz koşumçu köz boludu. Eksici bolsa, yetekçi köz boludu. Onun başka yana sol xay ve on xay deyip ayrılışma funksiyadaki simetriksizliknin ispatısıdır. Simetriklik yana bizden güzellik karşımızda yetekçilik kılıdı. Psikologlarının tətqiqilişi ve tekşürüştün məlum buluşca, kişilerin yüz kısmının on sol tarafı kaç simetrik bolsa, şun çıraylıq göründüken. Körülüşkü buludu ki, simetrik ve simetriksizlik hadisi adam bedende nait köp uçuraydıgan bulup, bu hadise nurgun tətqiqatlarda nisbətən mühim rol oynaydı.
5: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımı köydürüm. Tamak yiyinizde üstünüzü yurttum. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurttum. Ögenginizde kitabı yurttum. Şitin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtışında oylayım. Herkes mi kopkuruk öyünü yurtup, Kamel enerjiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayım ben. Beni yurtsiz, ben sizni yurttum ben.
0: Қадырлық достар, бүгін ене суғықтың толым оқу оқыдыған айымнатыла тоғырсыз сөзіп бермен.
1: ısıqlıq çaşqını. Qırıtsiya Vikora arşınıdı bir xil ısıqlıq çaşqını ba bulub, yıl boyu 90 gradustun yoqır boğan alaydı muhit yaşaşqın maslaşqanlıqı üçün olanı qaynaq suğı selip qoysumu uyaqtın bayaqı üzüb köyüp qilişdən qılç qoxmaydı. Bıraq bir sodigar üç tane ısıqlıq çaşqıda tutuvağan bulub, olanın yaşaş muhitini bilmeyi

0: Яшкен, нәтижеде ішкісі тұмыз ұсықты тоңлап өліп қаған, яны бірі вақтыды чайданғы селіш арқылық ара деген дайат қаған. Сазан құрыд. Сазан қышта тұпырақ қайтығы чоңқырлап кіріп қышлық ұйқысыны баштайды. Сазан температура 20-28 градусынан төмен болғанда өз үштін тоқтап қышлық ұйқыға кіруді. Кейін келе бахарда ауа ұлығанда олай ені әркетленді. Тымсақ. Тымсақның яшеш температурасы 15-28 градусынан төмен болмасық керек. Болмыса, тоңлап өліп қалуды. Yer beğirliği hayvanlar kış gelgende özünü yeterlik ısıklık bilen təminleyelmi gelikten, fakat sırtkı muhitinin tabi ısıklık mənbəsige taynıp, beden temperaturasını saxlap, bedenedeki enzimnin aktivliği ve biyoximilik reaksiyenin oğuşluq elip yerleşiği kapalatlı kılıdı. Kulula. Soğuk belbağ ve mötüdül belbağının yukarı kenlik rayonlarda kışta havanın soğuşu ve kulunun yaşaş muhitinin temperaturasının tüellişiğe ağışıp, ösümliklerinin kurup geçişi kulunun kışlık uykusuğu türkü boludu. Temperatura tüellep 14-30 градустын төмен болғанда құлулы сүттіранлық шелімшік пәрді ажыртып чықырып, құлулы еғізіні итіп қыстық ойқығы көрді. Пақа. Пақа дайым дәрия көлчеклі вән шал етізілері қатарлық жайлады яшайды. Асаслықы су бойдегі өтчөплі арсы дәркет қалуды. Бәзді суғы ешірін олуды, көпінші кетісі әркет қаладыған болып, ашаратләні асаслық озық қалуды. Yana etiz qululisi, qulula, rak, belik qatarlıqlarını mı yeydu? Temperatura tönləb 10 Celsius gradusun 12 Celsius gradus küçük düşkəndə paqılanın köpincisi qışlıq uyquqı kətkən buludu. Taşbaqa. Taşbaqa özgürüşçən temperaturlu qayvan bulub, adətən boy temperatursun təsirli köprək küçürəydu. Temperatura 10 Celsius gradusun tövən bulğanda taşbaqa kölçək tigidiki lay latqıda ya ki şalpaqlı bilən qaplanğan boş tıpraqda cimcid qanı yetib, hərkət qımay, tamak yemeyi qışlıq uyquqı kırıdı. Bu çağda onun metabolizmi intayn asta ve aciz bulur. Yılan. Her kitim kış pəsli itib gəlgəndə temperatura 7 Celsius gradusun 8 Celsius gradus küçüdü vəlligəndə yılan, igiz, qurğaq bəlbağladiki kamar, tərəx kamarları və tağ cinislərinin yoçuqlarını tallab qışlıq uyquqı kırıdı. Qışlıq üçəkə kirgəndə köpallardan nəcə 10 tal ya ki 100 tal oxşaş tör ya ki oxşaş bulmağan türdəki yılan toplaşıb birgə turğan buludu. Kırpı. Kırpı mı qışlıq üçəkə kirdi. O temperatura 7 gradusdan tüən bolğanda qışlıq üçəkə kirdi. Qışlıq üçək vaxtı 4-5 ay qıydıdı. Qışlıq üçəkə kirgəndə bədən temperaturası tüəlləb fiziologik iqtidarı acizlaydı. Qışlıq üçəkə kirgəndə ən yaxşı tənish mühitini tanlaydığan bulub, əgər üçək turuş vaxtı baldır axırlasa, onun aşıqdan ölüb getişini kətirib çıxırışı mümkün.
1: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf oldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su istiyelənə.
4: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş işçilərə ehtiram.
1: Ana, cəpa çəkdiniz.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəplik, əsli tutalmaydıqan

17 yıl oturgan öy aqibatda başqalarının namida bolup çıktı. Yakında Ürümçi şehri Saybaq rayonlu xalq sot mekemisi öy nomorini almaştırıp tizimlaş sebebiden kelip çıkan bir namuapıq paydığı erişiş macerası dilosini sot kılıp ayaklaştırıp 17 yılı sozulgan bu almışıp kiliş kıyıncılıkını hel kıldı. 2008 yılı Van Familik, Cao Familik ayrım ayrım halda məlum Oltıraq rayondaki oxşaş bir binadın iki yürüyüş öy seti valgan. Van Familik 1201 nomorluq öyini, Cao Familik 1301 nomorluq öyini seti valgan. Öy

Sevimlik radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının teşnalıqını kandırılgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılılgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizden mənivi teşnalıqınızda kandırılgan yanırat nakşıla, sərxil küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenan dakika olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Dada oğlu bilen bağcı arlap kaptı. Bağcıda çıraylık içilgan güllerini körüp, yigit dadısıgı dapdı. Dada kargına, biz yaşla manımışı gülge okşaş, ayatı küçümüz urgup durdu. Birden mağandan dinkin, dada yol boyudaki yanak seti atkan bir kişinin yanak seti vaptı. Dadısı yanakını kolu gelip oğluğı dapdı. Ayet yakşı okşattın, oğlum, eğer sen gül bolsan, ben delmiş kurukmayayım. Gülle hayatlıkını közünü kamaştırdığan gül bergilirdi namayan kılıçını yakşı gördü. Ama miyü bolsa hayatlıkını katlık postunun içindeki urukku mücessemleşini yakşı gördü. Yigit bana bu sözgü kail bombayı yeni soraptı. Eğer aşı gülle bombasa miyü ve kayadın kilidu? Dadısı kakaklap gülüp gidipti. Doğru, barlık miyü ile ilgir gülüydü. Bırak güllerinin hemisi miyü ve ayınlanmaydı. Yigit dadısının gepini düşengen dek boptu. Şundak diyerleyimiz, yaşlık sizin kiyinki ömrünüzün ultişi. Bu ulunu yakışsanmışsınız, meyvege ayınışınız tez. Güldek yaşlıkınızga meskuş olup ötme. Eksi onu kadirlen, güllütün. Kenemse, en şu güzel yaşlıkımızga hemra bulduğun köylerimiz, devamlı kozurunlardı.

Təsvimli dostlar proqramımızın davamlaşdırıbatımız. Muhabbətdə şundaq bir tatlıq duyğu var. O bolsunmu? O sizin yeninizdə tursunmu? Toxtumay onu sevinirsiniz. Yeninizdə tursunmu? Toxtumay onun ənsirəyisiniz. O amraq tamaqlarını yeginizdə onun qısınısınız. Kelər qitim çoxum onun bilən biləyəyisiniz. Güzel caylağı bağınınızda kilər qitim çoxum onu epkilisiniz. Barcha güzelliklerden onun bilen tan bahirlensem kendi deysiz. Barcha romantik tuyğunun muhabbetinle bilen bile buluşunu ümit kılsız. Belki bana bula hakiki muhabbetin misali boz gerek. Benim şunda hakiki muhabbet hemimizin itiraf kılışıga, əslişimizge, medilişimizge ersiydi. Barcha dostlarımızga şunda hakiki çin muhabbetin yar buluşunu ümit kılımız. Güzel muhabbetlik nakşilerimiz huzurunla da.

Sevimlik Dostlar programımızı namlaştırıvatımız. Güzel tavsiyelerimiz devamlı silah için. Hayatınızda bir meydan oyunda perez kılın. Bu oyunda bazı yansınız, bazı yenilisiniz. Şunun için yüzünüzde oyunun kanuniyetini gördüğün kılıp çenik durun. Şundala bu oyunda tekimi köpkalbı kılalaysız. Siz her bir oyunu hayatınızdaki en ahırkı oyunu oynavatkan tek oynan. Bütün zihniniz bilen oynan. Davada birinci kıtımlık pürsettin paydalanmışsınız, ikinci kıtımlık pürsettin için tutun. Belki ikinci kıtımlık pürset en ahırkı kıtımlık pürset buluşu mümkün. Bu oyunda kalbi kılıç kılanmasınızda el kılıç rol oynaydığını başkala emez, del özünüz. Hayatınızın kıymetinin nedirliği fakat özünüz gibi ayar. Hem endişe sizden karar bu işe erkek kılışınızla toz kılık kılmışsın. Her vakit tolup taşkan işençiniz ve ümidiniz bolsun. Hayatını oylap çarçıman, fakat bugünün özünü yaşan. Her vakit özünüzü geçişinin. Hayatınızın güzel hayatını yaratış için çokum tolup taşkan işençiniz bolsun. Her bir günge ümit bilen, tebessüm bilen baksanız, arzuyunuzdaki güzel hayatıya çokum yitip aralaysız. Hemimizin kalbinde büyük arzu armanlar var. Hayatımız en şu arzu armanlarla yetiş yoludaki hoşallık ve cepa müşakkıtımız bilen güzel. Her birimizge güzel bir gün yar bolsun. Güzel köylerimiz devamlı silah için.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 4. günü, Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızına başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asasi mezmuni tövendikçe. Cungucu zamanı evilaştırış kuruluşuda tırışıp yeni vaziyet yaratayli. Başucu Xi Jinping'nin bu yıldın bu yankı devletini idare kılış hatırısı mavzuluk yürüyüşlü haberimizin Pantexnikada yenilik yaratış, Cungucu zamanı evilaştırışka puhtı terek boldi ve yetekçilik kıldı degen kısmı. Sayıcı Beydayxı'da yazlıq dem iluvatkan mutakhasislerini yokladı hem de uladın hal sorudu. Doğru siyasi netice karşı turguzuş ve onu emeliyette körüstüş, Şenşi'nin Şi'an, Gansu'nun Dingşi, Ügünüş arkalık işleşini ilgiri sürüşte çıntırıp, Ügünüş terbiyenin emeli ünümge erişişi törtgü boldi. Taşkı soğudu karhanaları zakasını tamamlaş bilen aldıraş bop getdi. Köp mənbəlik bazarını kengaytıp, taşkı ihtiyacının asasını mukumlaştırdı. Amerika'daki Demokratlar Partiyesi hakimiyet yürgüzüdüğün 25 ştat Amerika Xalqara Soda Sot Mahkemesi'ne birleşip əriz sundi. Örmətlik radiyanlıq ucuna tövəndə deyiqtanla xəbərlerimizin təfsili məzmunları da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Cungucu zamanı ulaştırışta pentexnikinin zamanı ulaşışını tərək qılışqı tayin iş gerek. 15-ci 5 yıl məzgili pentexniki küşlük devleti kuruşunun aşkışlık ötkelgi hocam kılış məzgili. Bu yıldın bu yan başucu Xi Jinping 15-ci 5 yılını başlaş, qədəmli ilişini közü tutup, pentexnikide yanılıq yaratışını çördəb, bir qatar mühim tədbir uğurlaşdırmalarını oturuğa koyup, yukarı səviyyilik pentexnikide özgü tayinib qudret tepişini tez algı sılcetti. Emdi Cungucu zamanı ulaştırış kuruluşu da tırışıp yeni vaziyet yaratayli. Başucu Xi Jinping'nin bu yıldın bu yankı devletini idare kılış hatırısı mavzuluk yürüyüşlü xəbirimizden, pentexnikide yenilik yaratış Cungucu zamanı ulaştırışka puhta terek boldi ve yetekçilik kıldı degen kısmı dektanlarda buludu. Bu yıl 7. ayda 2026 yıllık Dünya Sünni Akıl Jığını ve Sünni Akılını Dünyavi İdare Kılış Yukarı Dereclikler Jığını Şanghay'da içildi. Reis Xi Jinping Jığının içiliş mürasımı katlaştı hem de baş məqsəd notku sözüldü. O mındaq tep görsətdi. Yeni bir növetlik pentexniki inqilabi ve kəsb özgürüşdə tez büz şahsılı kılınıp, dünyada sünni əqil texnikisi da yenilik yaratış, mislisiz canlıniş məzgiliğe qədəm koydu. Yeğinkilardan bu yan Cungu sünni əqilini ravajlandırışqa pahal kucaq içip, ünümlik bazar bilen qabil hükümetini birləşdürüşdə çantırıp, sünni əqil pentexnikisi de yenilik yaratışını küçəyitip, sünni əqil qoşulğan ərkitini pahal alğısılcətip, törlük sobiktlar ortaq mevcut bulup durğan, ortaq güllündüğan sağlam ekologiyeni itildirdi. Əxli ixtisad yadroluq kəsbinin kölümü trilyon yöndin açdı. Cungu əxli yasımıçılığı Cungucu zamanı ulaştırışının yeni bir yarqın nam kartısıga aylandı. Sünni əqil vəkilligideki yeni bir növətlik pentexniki inqilabi və kəsb özgürüşü yetib gəldi. Bunun mənbəsini çonqur təşürüş, kəlgüsünü çonqur küzütüş deyişki buludu. 15-ci 5 yılının başını şilada başucu Xi Jinping qanda qılğanda pentexniki küşlük devleti kuruş yolu da yaxşı manqılı bulduğallığı doğrusu da eniq strategilik plan tüzdi. Bu yılın 5-i da Cungu Kompartiyisi Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosunun tuncu qıtımlıq kollektiv ögünüşü de mühim nokta aldın görərlik bilen orullaşdırış ve kəlgüsü kəsiblərini tərəqi qıldırışı mərkəzləşdirildi. Başucu ögünüşke riyasetçilik kılganda, devletini kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendiriş, uluğ işini ilgir sürüş strategilik yüksekliğe de turup, mevqeni objektif şaraitki karatıp, seliştirme evzellikini cari kıldırıp, mukimlik asaslı ilgirleş, pelempeysiman yedil dürüşte çantırıp, devletimizin kelgüsü kesip terakiyatı da üzlüksüz yeni büz şahsılı kılışka türtki buluş gerek tep təkidledi. 13 gündən kin başçı Xi Jinping'nin Yijuan'daki devlet uçur texnikisini kullanışta yenilik yaratış kəsib bağıtçıqı berib, süni əqil, maşını adam qatarlıq pentexnikini yenilik yaratış nəticələri körgəzmesini kördü. Başçı təşürüş nəx meydanda monularını təkidledi. Sosialistik zaman yolaşkan kudretlik devlet kuruşunun aşkıçı pen teknikide özgü tayinip kudret tipişti. O pen tekniki hizmetçilerini vatenge cevap kaytırış hissiyatını çonkur hiltiz tatkuzup, köreş kılıç royini cari kıldırıp, Cungoçi zaman yolaştırış musabisi de töhbi yaratışı ilhamlandırdı. Cungo pen tekniki uçur tatkikat hanesi partikomunun şucisi Kuangçi mındak dedi. 15. beşilinin başını şiledin ibaret bu olaydı peytte, başucinin kelgüsü kesipler hakkıdaki orullaştırması enik tarihi ve devir ornığı ige. Başuci kelgüsü kesiplerinin aldın körerlik, strategilik, ağdurum karakterlik katarlık olaylıklarını gözde tutup, ilmi pilalladı. Umumiyetini bir tutaş pilalladı. Bu, devletimizin pen tekniki işlerinin terakiyatıda umumiyet karakterlik, strategilik, yetekleş karakterlik zor ehmiyetki ige. Ol tatqiqat pen teknikide yenilik yaratışının mənbəsi, şundaqla kelgüsü kesip terakiyatının olu. Ol puxta bolğandıla kelgüsü kesip binasını igiz salgılı, yeni süpətlik işlep çıxırış güçlerini büzüş karakterlik ravajlandırılı boludu. Bu yıl 4. ayda ul tədqiqatını küçəyti söhbət yığını Şanghayda içildi. Başucu Xi Jinping yığında monularını təkidlədi. Teximi zor salmaq, teximi əməli tədbirlə arqılıq ul tədqiqatını küçəytib, dövlətimizin dəstəbki yenilik yaratış iqtidarını östürüb, pəntexniki küçlük dövləti quruş asasını yanımı puxtulaş gərək. 25-də ul tədqiqatını küçəyitiş söhbət şığını içilib, dəsləbki yenilik yaratış tərəki yanımı küçəyitilib, ul tədqiqatının yuqarı süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüş, tüp qollanmığı iqi qılınıb, başucu Xi Jinpingnin pəntexniki küçlük dövləti quruşunu umumüzdik ilgiri sürüş uluqlar nəzər dairisi və strategilik hükümi toluq namayan qılındı. Pocan təcrübəxanısının profesori Chow Yu söz qılğan 8 vəkilinin biri. Chow Yu mındaq dedi. Başucinin sözü mevqe hazır kartılgan, uzaq kelgüsü közlengen strategilik uğurlaştırma. Kısqı mezgildin qarğanda kem tüklükni toluqlaş, otir mezgildin qarğanda yeni süpətlik işlep çıxırış küşlerini yetildiriş. Kelgüsü kesiplerinin yetekçilik hukukunu igiləş. Uzaq mezgildin qarğanda asasını puxtılab, küşlük ul tədqiqat arqılıq pəntexniki küşlük dövləti quruşqa tərək buluş gerek. Başucu ul tədqiqatının asası hücum yönelişi və noxtılıq sahalarını aydınlaşdırdı. Bu, bizden keyinki uğurlaşdırış və ul tədqiqatını ravajlandırışımızğa yöneliş körüstüb bərdi. 7. ayının 8. günü Dövlət Pəntexniki Mükafatı jığını, 2 Akademiya Akademikleri jığını, Cungo Pəntexniki Cəmiyyətinin Məmləkətlik 11-ci Qurultayı Beijing Xalq Sarayı'da içildi. Bu, 15. beşilinin başlanış yılıda içilgan bir qıtımlıq pəntexnika katlı mərikisi. Başucu Partiya Mərkəzi Komitetinin 15. beşil məzgilidiki pəntexniki işleri doğrusudiki törlük uğurlaşdırmalarını əmilləşdürüşünü bütün küş bilən çın tutuş doğrusu da eniq tələblərini oturuq qoyub, yeni musabıda pəntexniki küşlük dövlət quruşunun küç olab yügürüş musabıqısıdiki halqılıq bir tayaqını küçəb yaxşı yetküzüşünü mühim körsətməgi iqi qıldı. Xi Jinping mundaq dedi. Pəntexniki xizmətçiləri sosialistik zaman yolaşqan qudretlik dövlət quruşdiki mühim köç. Köpçiliknin dövlətki mülazimət qiliş, xəlqi bəxtiyartış isil ənənisini cari qıldırıb, pəntexniki küşlük dövləti quruş üçün köpürək yeni töhb qoşuşunu ümit qılımən. Başucu Xi Jinping iğizdi turub jiraqı nəzər selib, bayraqını götürüb yönülüşünü bəlgüləb, adamsız rayonğa kirişke, qiyin məsələlərini həl qılışqa cürət qılğan pən tədqiqat xadımlarına ilham və mədəd berib, pən texniki sepidə ixtisaslıqlar türkümlər yetişib çıxıdığan, hər kim öz qabiliyyətini toluq cari qıldırdığan, qabiliyyətini toluq işıq salıdığan dəvr kəyfiyyatını yaratışqı yetəkçilik qıldı. Bu yıldın bu yan açqışlıq, yadroluq texnikalarda ötkelgi hocam qılış canını yaxşı qılıştın, sünni əqilini ravajlandırışını tez ilgiri sürüşkicə. Ol tədqiqatını küçə etiştin, kəlgüsü kəsiblərini aldın uğurlaşdırışkicə, başucu vəziyyətini közütüb, jirahını közləb, yeni dəvirdiki pəntexniki xizməti doğrusu da bir qatar mühim strategilik uğurlaşdırmalarını çıxırıb, pəntexniki küşlük dövləti quruşda yeni qədəm taşlaşqı yetəkçilik qıldı. Bu yıldın bu yan devletimizden pen teknikide yanılık yaratış hayati küçü sicil urgup, yanılık yaratış sahası üzlüksüz kenaydı. Boşluk arzusunu emel kaçırış için Çangcın 10. numaralık bir toşuguçi rakita yer şehirde tuncu kıtım deniz üstü toru sistemisini yegevelişini tamamladı. Çonkuru denizini teşhirişte Haydu 1. numara bilen Küreşçi namlık ademlik çökkü 7700 metre çonkurluktaki deniz asıda Çonkur Han birleşme meşgulatını muvaffakiyetli kanat edirdi. Mikro ötkelge hücum kılıçta 4. numaralık 9 kvantlık hesaplaş maşinesi dünya rekordunu üzüksüz yeniledi. Ehli izleniş cihette köçürüş şeklindeki mene üskünü ulaş, kol iktidarı sistemisi dünya boyunca tuncu bulup tesliklenip pazarı silindi. Yenilik yaratış şirketlendiriş küçü cihette tohtumay ilgirlevatkan cungu tekimu kötürengü kıyafet bilen, yokur seviyelik pen teknikini özgü tayinip kudret tepeş nişanı karab tez süret bilen ilgirlemekte. Cungu Kompartisi Merkezi Partiye Mektebi, Devletlik Memuriyet Şöyeni Pen Tetkikat Bölümünün müdürü Çin Şu Guang mundak dedi. Bu yıldan bu yan başçı Xi Jinping'nin pen tekniki hizmeti doğrusudaki bir qatar yeni ideye, yeni qaraş, yeni hükümi, Marksizmlik pen tekniki qarışını ravajlandırış için Jongo'nun icadi tökpüsünü koşup, yeni devirdeki pen tekniki hizmetini yakış işleşimizin erket kullanması bilen təminledi. Bizden yeni bir növetlik pen tekniki inqilabi prosesini çan tutup, yokur süpetlik terakiyatını ilgiri sürüşümüz için yönülüş görüstüp verdi, plan tüzüp verdi. Pen tekniki küçlük devleti kurup çıkış nişanığı yetişke 9 yıllı vakit kaldı. Xuddi başşoji Xi Jinping etkandek, vaziyet kişini olgı ilgirileşki ündeydu, hem oldurtudu. Minut sekundini koldun vermeslik, vakit ve vaziyetki bolgan çoğunkuru oyunleştim bolgan. Biz çoğum tarihi fırsatını çan tutup, devir hırsığı takabül durup, yukarı seviyede pen teknikide özgü tayini kudret tepişine tezletişimiz gerek. Yolda Xi Jinping yadroluğundaki Partiye Merkezi Komitetinin küçlük rehberliği de, biz 2035 yılı barğanda pen tekniki küçlük devleti kurup çıkış, nişanığı karab mezmut kadem taşlap, pen teknikide yanılık yaratış arkalık Jongochi zamanülüşünü puhtı terekke iyi kılımız ve onunla yetekçilik kılımız.
1: Stansımız haberi. Başucu Xi Jinping'in havalısı bilen Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Merkezi Komitet Şucichosu'nun şucisi Sayçi 8. ayının 3. günü Beydayxı'da yazlıq dəmilovatka mutəxəssislərini yoxladı. Partiya Merkezi Komiteti Goyang'a vakalatan bütün memleketinin

0: Kızım, bugün ananızga önce daha normal edip verişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılış istedim. Kaytkan eken kıtere ya.
2: Atanım bilen bir koru da durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukan da bağlı hılı oldu. Esrep kalmışsın da sizi demi geydim.
4: Ata anam bilen bir şehirde durmuz. Ama künlep künlep vaktimiz udul kemmeydi.
2: Ata anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz udul kelsin.
5: Baba, siz sulu oynadığı vaxtıda ben sürekli ap koyayım.
2: Öydikile bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz udul kelsin.
1: Ata anamın sağlamlıkını dileyim ben.
2: Ata anamızdı sığınışka vaktimiz udul kelsin.
4: Dada, ana, biz geldik.
6: Buva, mumma.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan. İzdiniş dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösencar. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış boyunca Kulasıleş, takdirleş yığında kılgan sözünü anlatımız.

tədbirini çıng tutup, her kançı namırat özsek mu, mağaribni namıratıq koymaslıq, her kançı namırat özsek mu, balılani namıratıq koymaslıqını təkitləb, balılanın baş pəllidili uturup koyuşunun aldını elib, tırışıp, her bir balını kişilik hayatını nurlandırış pürstigi iyi kılıp, namıratlıqnın evlat mı evlat dağımlı işini bütün küş bilen üzüp taşıldık. Emliyet şunu toluq ispatıldı ki, namıratlani dəl cayda yöleş, namıratlıqtın kutulduruş ötkülüge hocum kılış çıngı da gəlbi kılıştiki en güçtür. Namıratlani terakiyat arkalık yöleş fangciyini, namıratlani azaytışının congucu yolunun roşen alaydı ki, biz dəl cayda buluştun ibaret ilmi usulda çıng turup, dəl cayda buluş hizmet talepini əməliyleştirip, terakiyat tampon bulmaslıq, yeterlik bulmaslıq meselesini terakki kılış usulü arkalık el kılıştı çın turuduğalı bolsak, çokum ıhtısat, cemiyetini terakki kıldırış ve halık durmuşunu yakışlaşını ilmi yol ve uzak müddetli kent namırat amının aktiflikki, teşebbüskarlıkki, icatçalıkını kozgaştı çın turup, namıratlıktın kutuluruşunun işki hareketlendirgüç küçünü urguttuk. İrade tikleşinin kıyıllıkı özge üstüdün emez, özü üstüdün galip gelişte. Namıratlıktın kutuluşta idiye anca etki namıratlıktın kutuluş şart. Biz halık ammısının güzel turmuş istikini namıratlıktın kutulduruş ötkeli ve hocam kılıştaki kudretlik erketlendirgüş küşke aylandırışka ekmet berip, namıratlığını yöleşini irade cahitini yöleş, akıl cahitini yöleş bilen birleştirip, hem yanını toldurup, hem menini beyitip, namrat ammini işcan bir cüp koli ve kayser iradesigi tayinip, namratlıktan kutuluş, takdirini özgertişkiyi tehliduk. Biz namrat ammini capalık işleşki razımen ki, capalık kün keçürüşki razımez diyen karaşın turuzuş. İşençi bolsula, seyrek topunu altın kılgılı boludu deydigan gayretini urgutuş. Aciz kuş aval uçar, tamçı su taşını teşer deydigan çıdamçallıkını aşırışkı yitekleb, ulanın kızgılıkını aşırdık. Ulanı erketki keltürdük. Namıratıktın kutulgan ama hazır devletinin siyaseti yakşı. Biz saklap oldurmay, küzdüp yıkış oydu bulmay, özüm kılay deydigan ruhunu cari kıldırsakla, çokum yakşı gün keçireleyimiz. Turmuş beni özgertti, men mi turmuşunu özgerttim deyişti. Emliyet şunu toluq ispatıldı ki, xalık hakiki kahırman. Xalık amısının öz küçüge tayınıp iş görüş, capağı çıdap küreş kılıştı ki, işki hareketlendirgüş küçünü urgutuş, ulanın güzel turmuşunu yartışı da en tayin miyim. Biz xalıkını közleş, xalık tayin işte baştın ahır çın turup, xalık amısının asasi gevdilik orni ve tunci icatkarlık royuğu hürmet kılıp, xalık ammısının vücududaki akıl paraset ve küşün toluq urgutuduğalı bolsak, çokum kişile yeniçe nezer bilen karaydıgan tekimi köp cahan möcözlerini üzlüksüz yarta alayımız. Bir yakıdın baş çıkırdıgan, iştipahlaşıp özara yardımlaşıdıgan güzel ahlakını evüc aldırıştı çın turup, pütkül cemiyette kıyınçılık tıkalgallarını yöleydıgan koyuk keypiyat yarattık. Biz pütkül cemiyette sosyalistik yadrolu kımmet karışını emeliyeti körüstüp, Cunhuan milletinin öz ara hemden buluş, bir yakıdın baş çıkırış, namıratlarını yöleb kıyınçılıkı bağlağı yardan beriştek, en enevi güzel ahlakı varıslı kılışığı türütkü bulup, cemiyetki her sahedikilerini namırat ammığı gamkurlu kılış, namıratlarını azaytış işlerigi kümül bülüş, namıratın kutulduruş herkitigi atınışkıyı tehlidik. Biz ijtimai seferberlik mekanizmini mükemmelleştirip, cemiyet katniş süpsi berpa kılıp, cemiyet yarı yölek buluş usulde yenilik yartıp, hemme adem kılışını halaydıgan, hemme adem kılıdıgan, hemme adem kılalaydıgan cemiyet yarı yölek buluş endisini şekillendirdik. Emliyet şunu toluq ispatladı ki, sosyalistik yadrolu kımmet karışı, Cunhua münevver en enevi medeniyeti, kişiler kalbini mücessemleydiğen, küşünü uyuşturduğun kudretli güç. Biz ahlak istikini küçeytip, pütkül

Cemiyette algı intiladığan, yakşılıkı intiladığan aktif küşünü üzlüksüz urgutudığalı bolsak, çokum Cunha milletinin dolkun yerip ilgirlişi, merdanı kademle bilen algı besişini pütmez, tügümez, manevi küşki iyi kılalayımız. Rastçıl, emniyetçil buluş, katlık estaidillik bilen kıyın işlağı tegişti çıntırıp, namratlarını hakiki yoluduk. Hakiki namratlarını yoluduk. Namratlıktan hakiki kutuldurduk. Biz partiyeni umumüzlük katlık idare kılış talepini namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocam kılışının pütkül ceryani ve her kaysi halkılırgı sındırıp, namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocam kılışını taş tömürde iz kaldırgıdek casaret bilen ahırgı çiçin tuttuk. Biz emeli yetekçilik katlık kaydını gevdilendirip, Teş pal bal, işçi gal gal işlağı berilmey, uşşak çüşek kaydı yosulağı isilu almay, yüzeki iş kılmay, pelpetiş iş kılış, emmi işka ten isili bil işka katti karıştırıp, emniyetki uygun kelmeydiğen aburoy kuruluş kılışka katti karıştırıp, şekil vazlık, bürokratlık katti karıştırıp, barlık hizmetlerini namarat amının emeli meselesine hel kılışını çördep emelileştirdik. Biz en kattık sınaş bağlaşını yolu koyup, namratlarının yöle sahesindeki çiriklik ve stil meselesini mehsus düzep, her tereplime nazar etkili sistemisi berpa kılıp, namratlıktan kutulduruş önümünü hakiki türde tarık ve halıkın sınıkıdan öteleydiğen kıldık. Emniyet şunu toluk ispatlıdı ki, orlaştırış bir ölüş bolsa, emelileştiriş 9 ölüş boludu. Hakiki tutup emeli işleş, baş çökürüp capalık işleş, bizden namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış cengi de galbi kılışımızdı. Cengi yakş kılışımızdı kapaletki iyi kıldı. Biz emeli işlep devletini güllendiriş, emeli işlep halkı nebiyet güzüştü çıntırıdı kalı bolsak, çokum sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş uluğ var planını kademi kadem reallıkı aylandıralayımız. Bu muhim tecrübe ve tonuşla devletimizin namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış işlerinin nezriye cevheri. Markizm'nin namratlık karıştırış nezriyesini cungucilaştırışının en yeni neticesi. Onun da uzak çıntırış hem de onu üzlüksüz ravajlandırış şart. Yoldaşla, dostla, uluğ iş, uluğ ruhunu yitildirdi. Uluğ ruh, uluğ işini yitekleydi. Namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış uluğ kürüşü, yukarı töven bir niyetki kiliş, barlık serhil güçünü atlandırış, del cayda emeli buluş, yol içip yanılık yartış, kıyınçılıkını yeniş, halıkının ümidini yerde koymaslıktan ibaret, namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış royunu tavladı ve şekillendirdi. Namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış royi, Jongo Komünistik Partiyasının harektiri ve asasi maksidini, Jongo halkının iradesi ve pezilitini, Jongho milleti royinin callık kartinisi, vatanperverlik, kollektivizm, sosyalizm ideyasının merkezlik ifadesi, Jongo royi, Jongo kımeti, Jongo küçünün toluk namayenlisi bulup, uluğ millet royi ve devir royini davamlaştırdı ve ulağı varislik kıldı. Bütün partiye, bütün memleket, bütün cemiyet namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış royini zor küş bilen evüc aldırıp, bir niyet itibaklaşıp, baturluk bilen küreş kılıp, ilgirleş yoludaki barlık kıyınçılık ve hevp katarını katti yenip, cungoçe sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırışının yeni, Tehimi zor galbisini üzlüksüz kolgu keltiriş gerek. Yoldaşla, dostla, namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış çenginin umumüzlükü galbisi, partimizden halıkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, güzel durmuş yartış, ortak beyişini işka aşırış yolda, çoğun bir puhtı kadem taşlıqalı kıdın diyerek berdi. Şunu bilen bile, namratlıktan kutulup kalpağını çörüp taşlıqalıqımız, ahırkı nokta emez. Belki yeni turmuş, yeni küreşinin başlanış noktası. Terakkiyat tempon bulmasla

geçmişimiz gerek. Yoldaşla, dostla. Ötmüşne əslisek, biz Jonghua milletini netçi min yıl qiynap gelgen mutlak namratlık meselesini hal kılışta uluq tarihi muvaffaqiyetlerini kolga keltürüp, insaniyetinin namratlarını azaytış tarihi da möcüz yarattık. Kelgüsüge nezer salsak, biz sosyalistik zamani birleşkan devletini umumüzlük kuruştun ibaret tarihi uluq var arzuyumuz üçün küreş kılavattımız. Sefer uzun. Küreş kılmaktan başka çare yok. Bütün partiye, bütün memleketki her millet, halkı, partiye merkezi komitetinin etrafıgı tekimiz iş uyuşup, işenç iradını çınıtıp, mengü boşaşmaydıgan royi halet ve tohtumay ilgirleydıgan küreşcan kıyafet bilen hakiki tutup emeli işlep, baş çökürüp capağı çıdap işlep, ikinci yüzyıllık küreş nişanını işkaşuruş yolu da baturan ilgirleşimiz gerek. Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 2. ayının 25. günü memleketlik namaratlıktan kurtuluş ötkülüğü hücum kılış boyunca hulasileş, takdirleş yığında kılgan sözünü anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul materyali Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Kıymetli dostlar, Vakfın Asitirlen bugünkü radyo jurnalı programımız bu şere haberleşti. Programımız onu Hariri ve Riyasetçisi Şirin Gökoğlu. Karıştırgıçlı Abkhan Hanım. Nasıl onu Hariri...

0: Çalğılar bilen naqşı etalmaslıq kesilib. Oxşaş bolmağa rayonlarının zəxminlişi tüpəylədən muzika məşqədə çalğılarını çiliş iqtidariyə ziyan qoçuraydı. Ondaqda ahangdın qeyb keçişini qanda qutquzuş gerek? Hazır, biz ahangdın qeyb keçişinin bir xil kesəlik işgəlikini bulduq. Kesəl boğan işgən, o ne davalıqlı buludu? Ondaqda qanda davalaş gerek? Əməliyyətdə, bir adam əgər özünün qanda ahangını etalaydıqalıqını bilsə, yani kilib, özünün qaysı ahangını etalaydıqan, bütkül melodiyan əz tutalaydıqan qılıp etildirsə, ondaqda o ahangdan qeyb ketmeydi. Bıraq, Beethoven'nın mı işki kulqa anılmaz bop qalgan? Şundaqdı mı, yanılı muzik sahasıdı kuyuq rağndar sayıplarını qaldırgan? Sənət, izcil həm adam üçün adil, o hər qandaq adamın huzurun işini rət qılmaydı. Sizden ahangdan qayğallıqının səbəbidin, naqşı etişinizgi yol koymaydıqan iş yok. Şuna, naqşı etişte ahangdan qayğallıqını tüzətkili bolmısı mı, sizden muzikiga boğan qızgılıqınızın tosup qalalmığınıqı oxşaş, muzikidin yeni davamlı qanğıcı huzurlansınız tamamen boludu.
1: Adash ati bağçığı berip 10 kilometre jügürüp kelamdıq.
2: Oy, buludu acem yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz dışıttık Adash, hazır bili çiniqimiz de biz dışıdıqan bolduk mana.
3: Ha, yana bir ketim oynamdıq. Eskişe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz dışıttık. Hazır çiniq işte biz dışımız. Tağ çok kısa yanı bir ağız gayret kılsam da çıkı diken ben. İlgire bir kaçırıqtı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkıma. Salametliğe en bağın sırı yakışı yok kütpardı o.
4: Tensaklık zor baylık. Emmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
0: Kadirlik dostlar, gözünüz yumup manganda neymiş için odul manganmayımız? Közünü jumup yol meñişine belki nurgun kişi qıpaqan bolışı mümkin. Ondaqta közünü jumup yol mañğanda udul mañğılı bolamdı. Siz aval bir tüsizikni nişan qılıp alğandan keyin közünüzni jumup toyğunuzğa tayınıp aldığınızğa meñip eqin. Biraz mañğandan keyin özünüzdin aldın belgilengen liniyadan roşan çetnep ketkenliginizni bayqaysız. Yani solğa yoki oñğa eğip ketisiz. Közünüzni tosıp qoyıp yol yürüp atqanda eğer bir ärsi kayınıñızdın aq paraşüt çeçip mañğan bolsa, bu işinin əsl nişandan çetnep ketiştek ondaq addi iş emaslıkını bayqaysız. Yani siz mañğan liniya yay şekilde bulup çıqıdı. Eğer dair yeterlik bolsa, çember şekilde aylınıp yana öz ornıñızğa qaytıp kelişiñiz mümkin. Ondaqta közünü tosıp yol meñiş tecrübesindeki 4 näpär tecrübege qatnaşquçının meñiş liniyesi nemiş üçün bundaq şekilde buludu? Bu ämeliyyatta asaslıqı simetriksizlik bilen münasibetlik. Bunun sebebi, canlıqla hareketinin əsli mahiyeti bolsa çember boylu hareketdir. Eğer nişan eniq bolmağanda, her qandaq canlıqının tuğum hareketi çember şekilde buludu. Meningçe bu bir cümlesiz, naid oğruluk etilgandek tursumu, dikin meselinin konkret sebebini yanılı düşündürüp berelmeydi. Ameliyette bunu simetriksizlik keltürüp çıkargan. Yani bizden on sol işki putumuzun uzun kıskılık oxşaşamız. Şuna taşlangan kadem tabi halde birdek bulmayı kalıdı. Bu parıq bir kadem bir kademden cuğlunup, ahırda çoğuyup gedudu. Onun başka yana işki putunun ıqtidarımı simetrik bulmaydı. Yani işki putunun ıqtidarı bütünle oxşaş bulmaydı. Adatta kişiler sol putunu okulup meniş yönelişine belgeleydi. Sol put tereş rolunu oynaydı. On put bolsa tamponlaştırış rolunu oynaydı. Yukarıqı sebeplerden başka yeni bir sebep var. Közünü jumup yol mağanda nişanda özgürüş bolğan işken, ondaqta közünün təsirgi mu sel qarğılı bolmaydı. Hareket kılganda adamın taşqı uçurgı erişiştiki asaslıq vasitisi körüş sezimi buludu. Çoğu mene köz arqılıq erişken uçurgı asasen yönelişini toğırlaydı. Eğer toqaylıqını tüzeydi. Közünü tosıp koyganda uçurgı erişişinin köp kısım yolları özülüp kalıdı. Şunu bilen yönülüş doğru bulmayı kalıdı. Yukarıdaki bir kanç sebeplerce de en asaslıqı yanılı simetriksizlik. Köz pekat uçurgı erişki yerden berdi, hüküm kılıdı ve tüzdüdü. Yani közünü içip yol mağandımı meni işletilmese ya ki asmanıga karapmansa, put terapke dikkat kılınmısa yanılı liniyeden çetnep ketidigan gep. Şuna köz pekat koşumcu rol oynaydı. Yol meniştiği bulan təsir bolsa, simetriksizliknin adam bedenine körüstüdüğün təsirinin fakat bir kısmı. Onundan başka adam bedenine yeni nurgulluğun simetriksizlik adeslerin mevcut. Amile 6 aylık boğanda tabi halde 10 kıyısaya kaçka bir kısım kişilerin 10 mörüsü, sol mörüsünün takar boludu. Şuna kişilerin omurtkısı kökerek kısmı da 10'ı egiludu. Bazılarının yeni bir kolku çoğun, bir kolku küçük boludu. Bazılarının bir putiyaki kolu tomurak, yeni bir putiyaki kolu inçikrek boludu. Adətik əkvalda, Adəmin yürgünün üçdən iki qısmı bədənin simetrik sızıqının sol tərpədə, yəni bir qısmı on tərpədə buludu. Cigərinin köp qısmı bədənin on tərpədə buludu, az qısmı sol tərpədə buludu. Bunların əmisi qurulma cəhətdiki simetriksizlik. Onundan başqa yana iqtidar cəhətdəmə o simetriksizlik hadisləri mövcud. Adəmin iki gözü yetəkçi göz və qoşumçu göz dəb ayrıldı. Yetəkçi göz bilən qoşumçu gözünü pərqləndiriş soruları nait köp olub, bu yerdə bir xilə tunuşduruldu. Yəni, xalıqan bir qolunu tüz sozub, andın bir barmaqını tikləb, ayrım-ayrım alda iki göz bilən bu barmaqdın 2 metr yaraqlıqdaki cisimqi qarğanda, əgər barmaqın oranı özgürüş yüzbərsə, yumulğan göz qoşumçu göz boludu. Əksici bolsa, yetəkçi göz boludu. Onun başqa yana sol xay və on xaydab ayrılışma funksiyadiki simetriksizliknin işbatısıdır. Simetriklik yana bizdən güzəlik qarşımızda yetəkçilik qaludu. Psixologların tətqiqilişi və təkşürüşdün məlum buluşca, kişilərinin yüz qısmının on sol tərbi qanç simetrik bolsa, şünç çıraylıq göründükən. Körülüş qıbuludu ki, simetrik və simetriksizlik hadisi adam bədəndə nait köp uçuraydıqan bulub, bu hadisə nurğun tətqiqatlardan nisbətən mühim rol oynaydı.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürümə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınızdə ekranı yurtdümə. Öyəngininizdə kitabı yurtdümə. Şiqdin çıxınınızdə... Mən fəqətlə yolunuzu yurtdışını oylayım. Hər gizmi qop-quruq öyünü yurtdub, Қамәл энергияны бекарлы ұстырап қылғым ек. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізні йортты мән.
0: Әділік тұста бүгін еңі соғықтың толымы қолқыдыған айымнатылады ұғырсыз сөздәп бермен. Сықлық чашқыны. Грэция Викура аршыңыды бір қыл сықлық чашқыны ба болып, ел бойы 90 градустың еқір болған алайды мүйтті яшашқын маслашқалдықы үшін, оланы қайнақ суғы селіп қойсымы ояқтың бұяқы үзіп көйіп қалештен қылч қоқмайды. Бірақ бір содыгер үштаны сықлық чашқыда ұстуаған болып, оланың яшаш мөйтіні білмегешке, нәтижеді ішкісі тұмыз сықты тоңлап өліп қаған, яны бірі вақтыды чайданғы селіш арқылық ара деген дайат қаған. Сазан құрыт. Сазан қышта тұпырақ қайтығы чоңқырлап кіріп қышлық ұйқысыны баштайды. Сазан температура 20-80 градусынан төмен болғанда өз үштін тоқтап қышлық ұйқыға кіруді. Кейін келе бахарда ауа ылығанда олай ені әркетлімді. Тымсақ. Тымсақның яшаш температурасы 15-80 градустың төмен болмасық керек. Бұмыса, тоңлап өліп қалуды. Ер беғырлығы жайвалла қыш келгенде өзіні еттәлік ұсықлық білән тәмірлі елмегеліктен, пақат сұртқы мойтының тәбі ұсықлық мәнбәсіге тайынып, бәден температурасыны сақлап, бәденедегі энзимнің активтіқи вә биохимиялік реакцияның оңышлық еліп берлішіғі капалатлық қалуды. Құлуды. Суғық бәлбағ вә мөтеділ бәлбағының йоқыр кәңлік райоларда қышта ауаның соғыши вә құлулының яшаш мөйтінің температурасының төәлдесіге әгішіп, өсімліклерінің құрып кетші құлулының қышлық ұйқысығы түрткі болуды. Температура төәліп 14-70 градустың төән болғанда құлулы сүстіранлік шелімшіқ пәрді ажыртып чықырып, құлулы еғізіні итіп қышлық ұйқығы көрді. Пақа. Пақа дайым дәрия көлчеклі вә шал етізілері қатарлық жайлады яшайды. Асаслықы су бойдегі өтчөбілі арсы дәркет қалуды. Бәзді суғы ешірну алуды, көпенче кетісі әркет қаладыған болып, ашаратләні асаслық өзіп қалуды. Яна етіз құлулысы құлулы, рак, белік қатарлықланы мейді. Температура төәліп 10-70 градусын 12-70 градус күшкенде бақыланың көпіншісі қышлық ұйқығы кеткен болуды. Ташпақа. Ташпақа өзгірішчен температурлы қайван болып, адеттің бойы температурсың тәсірді көпірек күшірайды. Температура 10-70 градустың төән болғанда, ташпақа көлчек тегідегі лай латқыда, яке шалпақлы білен қапланған, бойш тұпырақта жимжет қаны етіп, әркет қымай, тамақ емей қышлық ұйқығы кіруді. Бұл жағда оның метаболизмі интайын аста вә ажыз болуды. Елан. Әр қытым қыш бәсілі етіп келгенде температура 7-70 градустың 8-70 градус түшті өлігенде елан, егіз, құрғақ бәлбағладегі камар, тәрәқ камарлары вә тағжинісілерінің өчіқларына талап қышлық ұйқығы көрді. Қышлық үчек кіргенде көпалларда нәчі 10 тал, яки 100 тал оқшаш төр, яки оқшаш болмаған түрдегі елан топлышып, бірге тұрған болуды. Кірпә. Kırpımı kışlık öçek kırdı. O temperatura 7 gradüstün tüen bulğanda kışlık öçek kırdı. Kışlık öçek vaxtı 4-5 ay giyitidi. Kışlık öçek kırgende beden temperaturası tüelle fiziologilik ıqtidarı acizlaydı. Kışlık öçek kırgende en yaxsi teniş muhitine tallaydıgan bulup, eğer öçek turuş vaxtı baldır ahırlasa, onun aşıqtın ülüp geçişini kətürüp çıxırışı mümkün.
6: Erkettim koçlarda kişilerden ahlak.

0: 吧。
1: O ne mi?
0: Tamak çekiş. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yıl 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
2: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından buyan linfa hücrelerim ve kisellik karşı durgucu hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlumay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlumay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlumay tan atkuzuş kararsız bombuğu okşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben sülpsüzük yarıktan geldim.
5: Ben pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümek ne çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacan'ı tolgan dıllağa,

Fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden benevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu müzik güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuğulağı tolgısı. Kenondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

dada oğlu bilen bağcı arlap kaptı. Bağcıda çıraylık eşilgan güllerini körüp, yigit dadısıgı dapdı. Dada kargına, biz yaşla manımızı gülgü okşaş, hayati küçümüz urgup durdu. Birden mangan dinkin, dada yol boyudaki yanak seti atkan bir kişinin yanak seti vaptı. Dadısı yanakını kolu gelip oğluğu dapdı. Hayati yakşı okşattım, oğlum, eğer sen gül bolsan, ben delmiş kurukmayayım. Gülle hayatlıkını közünü kamaştırdığan gül bergildirdi namayen kılıçını yakşı gördü. Ama miyü bolsa hayatlıkını katlık postunun içindeki urukku mücessemleşini yakşı gördü. Yigit bana bu sözgü kail bulmayı yeni soraptı. Eğer aşı gülle bulmuşsa miyve kayadın kilidu? Dadısı kakaklap gülüp gitipti. Doğru, barlık miyveyle ilgir gülüydü. Bırak güllerinin hemisi miyveye ayınlanmaydı. Yigit dadısının gepini düşengen dek boptu. Şundak diyerleyimiz, yaşlık sizin keyinki ömrünüzün ultişi. Bu ulunu yakışsanmışsınız, meyveye ayrılışınız tez. Güldek yaşlıkınızga mesuşu op ötme. Eksi onu kadirlen, güllütün. Hinem ise en şu güzel yaşlıkımızga hemra bulduğan köylerimiz devamlı kozurunlardı.

Sevimli dostlar programımız davamlaşıyordu. Muhabbetlik sözler, muhabbetlik nakşılar yine davamlaşıyordu. Elbette hemimizin muhabbetlik hayatı boğan, muhabbetlik durmuşta, hemimizin mengü isimizden çıkmığı dek muhabbetlik geçirmişler mi boğan? Bu hayatta nurgun eslimiler kalbimizde saklanıp kalıdı. Bazıları öz yakış görgen adım bilen ömürlük emraladım bu büyüteliydi. Yani bazıları bundak ya ki bundak sebeple tüpeyledin ayrılıp geçişini tallaydı. Tatkikatçılar şundak tecrübe yapıp bağlan, yani muhabbetinden ayrılıp geçken bir ne çocuk, bir yaş kızı yetini tecrübe obikti kılgan. Şundakla uladın ayrım ayrım halda muhabbet hayatınızdaki en unutulsuz iş kaysiye diyen suanı sorgan. Bu yaşla birbirlep cevap bekin. Cevabı mundak boğan, bir kız mundak diken. Bu hayatımda men tuncuk etim oğul dostum bilen takı oynağılı çıkanda o bana kız dostu buluşumunu halaydı kallıkını eğitip bana üzük sep koygan. Bir yigit mındak digen. Bir ketimlik tuğulan günüm menin sırt hizmet kılıp atkan vaktim ota gör geldi. Bu çağda kız dostum men tonuydugan ve tonumaydugan birkaç adamlarının tebrik sözlerini video şekilde bana evetipti. Ben o videonu görüp intayın hayacallandım hem hoş buldum. Bu hıl romantikilik adamın iyisinin asallıkçı götürülmeydi ki. Bir ne çocuğunun cevabı?

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Cüngoğu Nəzər proqramımızı anlatımız. Mən Şeringül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq sağayısla. Açlıq bir xatarlıqı asası hər tərəfimi qutulunub, Cüngoğluqların tamat məsələsini özümüzdə tayını pəl qılışqı kapanatlı qılındı. Cüngoğunun iqtisad əmili küçü, pən texnik əmili küçü, universal dövlət küçü yeni pəlli götürüldü. Cüngoğca zamanı ilaşdırışda yenidən puxta qadam taşlandı. Bu yılın aldığı 20'de gülümleşken sanayetinin koşulma kanadı, oxşuş mezgirlikden 5.14% açtı. Aldığı 20 yılda memleket boyunca kömür yol mukum mülük silimizi 363 milyar 200 milyon yenge yetti. Kino ve medeniyet sayahatı yeni kızık noktada aylanmaqda. Adem kişiler küçük oranının iş hakkını mahbi tutuş kanuni asası var mı? Tordu modu boğan oruk tuş okulunu kalaymakan işletmem. Tövende deyik tığla, bugünkü programımızdan təpsili məzmunlar da bulsun. Hörmətli radio anlıqı.

Kerak. İçip kalan tamak köp adamının kaçıkçılardan uçraşkan deyken bakteriye miktarı köpeydu. Bir keçe saklanganda bakteriyeler üzgüsüz köpeydu. İkinci günü geçe saklaş tavsiye kılınmaydı. Tamakını köp teyarlap yap bulalmaganda en yaxsı tamak yeştin burun pakız tamaklarını ayırıp yeni peti saklaş kutusu kaçılıp andın tonlat boğazılış gerek.

iqtidarını kengaytish, süptini östürishke turtku bolish. Ishqi o'rinlashqanlarni ko'paytishni yo'nalish qilishda chang turib, o'zgacha avzal zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni tezlatib, sun'iy aql qo'shilgan harakatini chuqur yo'lga qo'yib, fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning chuqur yo'g'irilishiga turtki bo'lish. Islohotni sijil chuqurlashtirib, ichib etishni kengaytirib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishiga chuqur yo'g'irilib, xalqaro iqtisod sodida o'zaro manfaat yetkazib hamkorlashish bo'shliqini kengaytirish kerak. Yezi iqliki yeza dehqonlar xizmatini qilcha bo'shashmay yaxshi ishlab, oshliq usulini muqimlashtirish, oshirish va muhim yezilik mahsulotlari bilan bexatar muqim ta'minlashni chin tutib, Namratlıqdan qutuldurish ötkiligə hücum qilish nəticələrini müstəhkəmləb kengaytib, dehqanlarının kirim aşırış yolunu kengaytish. Köp xil tədbirini tən qollanıb, xəliq durmuşunu kapalətləndirib və yaxşılab, nuqtılıq topdiki kişilərini işqi uğurlaşdırış xizmətini yaxşı işləb, marib, davalaş, ictimai kapalət, yaşanqallar, balılar qatarlıq, ictimai işlərini zor küş bilən ravajlandırış. Ekologiya muhitni qo'g'dash bilan yeshil to'van karbonlik taraqqiyotni mas olg'a surib, taklimakan qumliqning chetini qoshalash natijasini mustahkamlash va kengaytish. Bexatarlik to'siqini haqiqiy mustahkamlab, terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirishni sijil olg'a surib, bexatar ishlab chiqarish, kelgundan mudofiyalanish, jiddiy ishlarda xatardan qutquzish, opatdan qutquzishdagi turli xizmatlarni xilcha bo'shashmay chin tutish kerak. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning Jongo Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti partiya sirtidagi zotlar suhbat yig'inida qilgan muhim so'zining ruhi astoydil o'g'inildi va izchillashtirildi. Demokratik partiya guruhlarining Xinjiang rayonlik komitetlari, avtonom rayonlik savdo sanoatchilar birlashmasi va partiyasiz guruhsiz zotlar taraqqiyot ishonchini chingitib, vazifa mas'uliyatini faol ado qilib, hokimiyat ishlarini muhokama qilib, chora tadbir ko'rsatib, iqtisodning muqimlik asosida yaxshilanishini ilgari surishga aql farosat va kuch qo'shishi. Azalar və olaqa bağlıqan ammıqı bolğan ideyəvi siyasi yetəkçilikini küçə etib, partiya və hökumətgə həmkarlaşıb, siyasət təşviq qiliş, qumanını tügidiş, ortaq tonişini mücəssəmdəş xizmətini yaxşı işləb, yıllıq iqtisadi ictimai tərəqqiyyat nişan vəzibisini uğrulaşqa birlikdə türkü bolişi kərəkdəb təkiləndi. Yığında munular təkiləndi. Bosh shuji Xi Jinpingning Jongo Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti siyasi byurosining 27-qitimlik kollektiv o'g'inishida qilgan muhim so'zining ruhini astoydil o'g'inib, izchillashtirib, partiya komiteti armiyaga aloqador xizmatlarni muhokama qilish tizimini amaliylashtirib, davlat mudofiyasi va armiya qurilishini zo'r kuch bilan qo'llab, Xinjiangda turishlik qismlarning chegara mudofiyasini kuchaytirish, mustahkamlash, Xinjiangni muqim qilish Xinjiangni gullandirish burch vazifasini ado qilishini qo'llab, armiya bilan yerlik moslashib, tang harakatlanish mexanizmini takomillashtirib, umumiy xalq davlat mudofiyasi tarbiyasini kuchaytirib, davlat mudofiyasi safarvarlik iqtidorini oshirib, ofitser askarlarning g'am andisini chin qilib, chin hissiyat butun kuch bilan tugatib, davlat mudofiyasi va armiyani zamonaviylashtirishni yuqori sifatda olg'a surish Armiya qurilganligining 100 yilligi ko'rish nishonini qaralida amalga oshirishga Xinjiangning to'pisini qo'shish kerak. Yig'inda avtonom rayonning nuqtalik kasb zanjirining yuqori sifatlik taraqqiyot xizmati muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, mavqeni davlatning ehtiyoji, Xinjiangning iqtidori, ommaning orzusiga qo'yib, nuqtalik kasb taraqqiyotini cho'ngqur planlab olg'a surib, o'lka darajalik rahbarlar zanjir boshliqi tizimi qatorliq xizmat mexanizmidan yaxshi foydalanib, tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirib, zanjir beshi korxonalarni yetishtirish, a'lo Sifatlik turlar orqaliq yetaklash, zanjirni to'liqlab, uzartib, savdogar chaqirish qatorliq nuqtalik vazifalarni butun kuch bilan yaxshi tutib, bir turkum muhim kasb turlarining amaliylashib yo'lga qo'yilishini ko'ngil qo'yib planlab olg'a surib, kasb zanjirini kuchayib, uzartib, qimmat zanjirini kuchayib,

0: Birleşken Parnık'la redlik uğurlaştırılgan bolup, Parnık'taki badam, salman, kerimandın ibaret üç xil əla süpətlik pistə sortının köçətleri sağlam ösüb, ösüş əhvali kişini xuşal qıladdı. Texniklar köçət zarlıq qırları arzıda uyaqdın buyaqqa meyənib, kənd ahalilərgə köçət pərvişirki mühim nuqtularını birmə-bir çüyəndirdi. Kənd ahalisi Selimxan Şəmşidin nahayti əstaydıl ögəndi. O mındaq dedi. Köçət yetiştiriş parnikide işləymən. Ot, otaş, köçətlərini pərviş qılışqa məsul. İşkim aldıdla işqı uğurlaşıb, turmuşum barğan sıri xatırcam ötuvadını. Pisti köçətləri qurğaqçılıqqa, şorğa in tayin çidamlıq bol iştək olahidrikni hazırlıqan bolub, borandın mudabiyyəlinib, qumni turaqlaşdırış, su, tıpraqni saxlaş ünümi körnərlik bolğacqa, Cənubi Şincandaki çöl ekologiyasını tüzəşdə aldın talınadığan iqtisadi dərəx türü. Keriye nahiyesi Parnik'ta tücü bilip, inçkileştirip, yetiştiriş şeklini kullanıp, soğuruş bilen oğutlaşını bir tutaş baş kurup, kontrol kılıp, ösüş muhitini tənşeş, tizgileş bilen birine bütün musabılıq texnika cahitin yetekçilik kılış mulazımını yürüyüşleştirip, köçetlerinin tutuş nisbiti ve süpitini zor derecede östürüp, kölemleştirip, kum tizgilep orman ahya kılış asasını müstehkemledi. Bazının texniki pəridə arub mındaqdırı. Qumluqnın aldınqi sepiriki borandın mudabiyyəlinib, qumni turaqlaşdırılgan cayğa bir qısım köçətlərini tikib, qumnın köçişini mənbədin tizgiladıq. Yenə bir qısım köçətlərini amının hoylu aran iyilikini tərəqqi qıldırıcı, özgecə bağ ormançılıq teyriqçılıqı üçün təminləb, qumluqni ünümlük tüzəş, amının kırımını muqqım köpəyçini həqiqi işğa aşırıb, ekologiyani qoğdaş bilən xəliqni beytib, kırımni aşırışının hər işkilisiga dəxli yetküz məsikini işğa aşırdıq. Növətdə, şu caydaki 110 köçət yetiştiriş parnikida 2 milyon 500 min töp əla süpətlik pisti köçətləri köləmləşdirilib yetiştirildi. Bu köçətlərini kəlgüsədə 67 600 min qumluqqa köçürüb tikiş mölçərləndi.
1: Stansımız muxbiri balığın xəbər qılıdı. Abdınumraylıq Marib İmtihan Məhkəməsi bugün 2026 yıllık münasibetlik ülke bivast karışlık şehirlerdeki Şincan Toluk Otur sınıfıga okuğuç kabul kılış boyunca ecbiteş günü pahaliydi ötküzüp, kompüterde ihtiyari taksimle şekilde Şincan Toluk Otur sınıfıga imtihan bergen okuğuçlar okuyduğun ülke, şehir ve mekteplerini bekitti. Bu kitim pahaliyette asasi pahaliyet meydanı bilen şöbü pahaliyet meydanı birleşip hareketleniş endiyesi kullanılıp tor ve tor sırtını birleştiriş şekilde kanat yedirildi. Abdınım rayonda asasi pahaliyet meydanı, vilayet, oblast, şehirlerde şöbü pahaliyet meydanı tesis kılındı. İmtihan vergüçüler vekili Muhammed Ahmet, Fujian ülkesi Longyan 1. Otur mektebine kabul kılındı. O muhbirimin dağıtıdı. Longyan 1. Otur mektebine kabul kılındım. Ben bütün ceryanın intayın adil, haqqani, aşkar ihkallikini his kıldım. İgilinişçe bu yıl münasibetlik ülke şehirlerdeki Şincan Toluk Otur sınıfıga cemi 10,040 okuğuç kabul kılıngan bulup, adil rekabetleşiş, adil tallaş, oçuk aşkarı buluş, əlalarını tallab kabul kılış prensibi boyunca okuğuç kabul kılış hizmeti kanat yaydırılgan. Bu qitimki okuğuç kabul kılış təksimləş hizmetinin bütün ceryani aşkarı yürüştürülüp, köp asasi gəvdi tərbidin nazaret kılınıp, her bir türlük məşğulat alqısı da birdek mükemmel sin hatırısı saxlınıp, barlıq məşğulat sallıq məlumatları da bütün ceryallıq ız qaldırılıp, təkşürgili, sürüştürgili boludığan kılınıp, okuğuç kabul kılış hizmeti tərtibinin qeyliplaşqan, nəticisinin işençilik buluşuqa əqiqi kapalet kılınıp, okuğuç kabul kılış hizmetinin cemiyet amavi işençilikliği üzliksiz östürülgen. Ürüm şehirdeki malum imtihan vergücünün anısı Ding Mei mındak dedi. Bütkül okuğuç kabul kılış ceryanının intayın adil, haqqani ihkallikini gördük. Partiya ve hükümetinin kalıqı nəp yetküzdüğün marip siyasetine rahmet yetimiz. Ballarının mektepki barğandan keyin minnettarlıkını bildirip, yaxşı öginişini ümit kılımız. Keyingi qadamda Abdınım rayonidagi har darajalik ma'rif ma'muriy tarmoqlari qabul qilish natijasini e'lon qilish, yangi o'quvchilarning o'qish tayyorligini tizimlash, мәктәпке беріп, тізімгі алдырышны тәшкілләш қатарлық түрлік давамлашымы қызметлеріні яқшы ішіліп, мұнасветлік өлке, шәһәрләрдегі Шинжан толық отыр сыныпыға оқуғыч қобыл қылышның пүткіл жәрияның мұқым тәртіплік әмәлелешшіге бір тұташ пилалық қабалат қылышның ишалыды.
0: Станцымыз хәвірі. Автоном районның сағлам мектеп құрылышыны омумйүзілік алғы сүріш ұқтырышы еқында бесіп тарық деліп, автоном районның сағлам мектеп құрылышы қызметіні ілгірі сүріш орылайштырылды. Ұқтырыштан мұнылар тәкіленді. Жайлар, мектеплер, мәселе yönelişi, cismani ve ruhi cihetten bir gevdeleştiriş, ıslah kılış, yeğenlik yaratış, maslaşıp ortak kuruşta çan durup, dikkatini okuqçılarının tensapası, psikikisi, körüş kuvveti, beden eğirliği, yemeklik bihaterliği ve ozuqluq qatarlıq cihetlerdeki gevdelik meselelerge merkezleştirip, sağlam, mektep kuruluşu boyunca bedenini güçlendiriş sağlamlıq ərkidi. Estetika tərbiyəsi ozuqlandırı şərkdi, əmgək bilən qüvvət qoşu şərkdi, qəlibni ozuqlandırıb, qəlibni yetildiri şərkdi, közünü roşəlləşdirib, azra şərkdi, eğir yükni ilmi kontrol qılı şərkdi, biğətər qızalını şərkdi və hayatlıqni qoğda şərkdidən ibarət 8 çoğun hərəkətini yolqa qoyuş gərək. Жайлар, мектеплер, нұқыл нұмырны қоғылешеш, үйірліп оқышла, әміні бәлгілештек қата бағалыш қарышыдың қәт-і құтылып, оқуғычыларының сағлам өсіп етілшіні ілгірі сүрішіні маарып қызметіріке әң чоң сияси нәтиже қылыш. Оқуғычыларының сағламлықыны құрбан қылыш бәділеге үйірліп оқыш ныспітіні қолғы кәлдіріш, тәнтәрбия, эстетика тәрбиясы дәріс сайтыны игілі веліш. Оқуғычыларының дәріс юкіні иғырлаштырып етіш. Sağlamlıq xizmətini yumşaq vəzifə sübtədə əpləb-səpləb bir tərəb qılışqa, hər giz yol qoymaslıq gərək. Uxturuşdan monolar aydınlaşdırıldı. Caylar, məktəblər, dövlət, atonom rayonunun sağlam məktəb quruluşuqa alaqıdar tələblərgə azazən 2026-cı yılının ahırqəcə 30%-dən artıq məktəbni, 2028-ci yılqa barğanda 80%-dən artıq məktəbni ölçəmgə yetküzüş. 2030-cı yılğa barğanda sağlam məktəb bilən toluq qaplaşını işqa aşırışdan ibarət 3 qədəmgə bölüb meniş quruluşu təlibini puxta ilgiri sürüş gərək.
1: Stansımız muhbiri Canyin xəbər qılıdı. Yepək yolda qozlarının acayip uçırışış xatırısı, Canlay şəhərçisidiki qol önərvənçiliki şatlıq əbdilik baliydi. Bugün Ürümçi Çoğbazar Piyadlar Qodisi Canlay şəhərçisi başlandı. Şinjanlı qozıçaq yigit Abdulla Əmrulla paliyet meydanında beşiği kigiz qalpaq, fıçsığı könglək kiygen bazar açıdığan qozını yasıdı. Şinjanın gayri maddi madaniyet mirası bolğan qağız qiymi ünirinin vəkillik varisi Wangı qozğa qızıl ranglik qağız qiymi yepincisini kiydirip, nurgun sayahatçini qadımını toxtatıp sürətki tartışqı jalıp qıldı. Сүрәт келеш ақырлашқандың кен, бәзі саяхәтчілер қозы ойыншықы сетвілешіні күтті. Бәзі саяхәтчілер мәқсус қоза қол өнәрвәнчілік районығы беріп, өзлері қозларыны таллап, яқот, пәй безәклеріні маслаштырып, қозы ойыншықы ясыды. Қабелің саяхәтчі үй қуамындақ деді. Дәл қол өнәрвәнчілікі шатлық әптілікі паалиетігі үлгіріп кәптіқ, қозы ойыншықы ясыдық, бұ қоза шинжанчы қаслықы иге, Jolalıq, əşəmətlik qılıb bezdoq. Bezəb olğan bir neç qozı oyuncuqını ilə aldıq. Bu, birdən bir şinjanqılı xas əmraq soğad. Qayt berib, ərqandaq yaşdikilərgi soğı qılsaq, əmmisi yaxdurdu. İgilnişcə, bu qədim qıpaliyyət 8-ci ayının 9-ci günü geçi davamlışıdikən. Paliyyət məzgildə qayri maddi mədəniyyət mıraslıları bazırı, modi iqim qol ünərvənçiliki, çöxmə, səyyari körək qılış, Müşkiyik baş temisiriki toğılgan künni təbrikləş, qoğun tavuz cınlaş musabıqısı qatarlıq köptürlük özgüç paliyyətlər ötküzülüdikən. Yana məsul bulup uyuşturuğan tərəb, kümüş çək bilən bağçını səyliqiliş mexanizmini icadi yolu qoyğan, sayahatçılar barmaq oyunu, çöktaşlaş oyunu, bürküt usulunu doğraş, dombara ritmiga əgişib usul oynaş qatarlıq qızqarlıq kiçik oyular arqılıq kümüş çəkki erişələydikən. Әр бір ғайри мадия мәдәниет мұрасы өнер ханысы да сынап болған денген, яны көміш шәкі еріш әләйдіген. Иғылған көміш шәкіне мұнасып дәржілік соғатқа алмаштырғылы болы деген. Ürümçi Tianşa rayonu Mədəniyyət Sayahat Tərəqqiyat Çəklik Şirkətinin baş direktoru Çin Xao bundaq dedi. Qeyri maddi mədəniyyət mirasları ustazlarının qoludiki esil hünər sənətidin bodi iqim qol hünərvənçiliki icad etidiki pıçırışqçə çökmə kümüş çək oyunudun qoğunuğu eğiz tegiştək şerin təmdin bəhrimən buluşqçə canlay şəhərçisigi kəlgən hər bir dostnın ipək yolu mədəniyyətinin harartini öz qolu bilən tutub qol hünərvənçilikinin sehri küçini öz qolu bilən yesqiləşini ümit qilimiz.
0: Әмді Атоном райондекі 16 шәрінің аварайдын мәлімат аңлеттіміз. Үрімчіда хава бұлылық болып кейін тұтылады. Температура 25-37 селсия градусқыча. Алтайда хава бұлылық болып кейін тұтылады. Температура 20-28 селсия градусқыча. Чөчектен азырақ ямғыр егіп кейін хава бұлылықланады. Температура 17-30 селсия градусқыча. Құлжыда ұттырғал ямғыр еғіп, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-29 селсия градусқыча. Бұрталада азырақ ямғыр яғыды. Температура 20-32 селсия градусқыча. Қармайда азырақ ямғыр еғіп, кейін хава тұтылады. Температура 24-35 селсия градусқыча. Көйтінді хава тұтық болып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 27-34 селсия градусқыча. Шейхэнсі хава бұлытық бұлып, бәзді ұчық болады. Температура 24-34 селсия градусқыча. Санжыда хава бұлытық бұлып, кейін тұтылады. Температура 26-34 селсия градусқыча. Құмылда хава бұлытлық. Температура 23-43 селсия градусқыча. Тұрпанда хава бұлытық бұлып, кейін тұтылады. Температура 32-46 селсия градусқыча. Қорлыда хава тұтық, температура 29-36 селсия градусқыча. Ақсуда хава тұтық, температура 24-34 селсия градусқыча. Атүшта хава бұлытлық, температура 23-34 селсия градусқыча. Қашқарда хава бұлытлық, температура 23-35 селсия градусқыча. Хотанда хава тұтық, температура 28-33 селсия градусқыча. Үрімчіда хава бұлытлық болып кейін тұтылады. Температура 25-37 селсия градусқыча болады. Үрметлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердіқ. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Ван Суджи, мұхәрірі Мұхаммед Әвел, мәсул мұхәрірі Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Назым Мұхлис білен Патігіл Мәсум. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасына аңлығаныларға рахмет. Сылу шетін абонетшілер терминалыны түшерсіңіз, текімі көп сәрхіл мәсмулардың хабардар бола алайсыз.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Avustralya Katarlıq çaylarda Cungo tətqiq qılıp yasağan tazlaş maşını adami uyaqtın bu yaq çepip, ömüçük adamının yokur boşluqdaki xətərlik məşğulatının oranı aldı. Brazliyada Cungo'nun çoğun modeli Şucay'nın elektri torunu asıraşqa yardan berip, mürekkep muhitki çarlap təşürüş qiyin buluş məslesini həl qıldı. Şanghay'dan kelgen yanılıq yaratılgan doğru kapsoli dünyadaki nopuzluq davalaş görsetmesige kirgizülüp, bemarlığa yeni ümit elip geldi. Bugünkü künde maşina adam, sünni akıl yanılıq yaratılgan doğrulardan terkip tapkan yeni üç yeni mahsulat, çet ellerde ekrallarını yanılıp, Cungo taşkı sodisinin

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan. İzdini iç dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021'li 2025'li 25. günü memleketlik namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hücum kılış boyunca Kulasileş, tağdırlaş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Bugünkü programımız müşerda yollaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizning avvalgida yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostunlar Sheringul to'xtay. Tek tinglab davom etsa bo'lsin.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak senin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli dostlar, programımızın davamlaştırıvatımız güzel tavsiyelerimiz devamlı sizler için. Hayat musabınızdaki seferdaşlarınızdan kolunu tutmakçı olsanız, bay gaday deyip ayırma. Çünkü güzellik taşkı kıyafet demez, belki kalbin güzelliği de. İsil pezilet, bay namıratlık, yaş farkı da, ya ki ictimai oranının yukarı tüvelliği demez, belki ademilik hısletinin mükemmelliği de. Şunun aşka etrafınızdakilerge akıl gözünüz bilen bakın. Dost birader, ömürlük hemra tutuşta, turmuş davallardaki küyümçallık bilen, nuhsallarınızı keçireleydiğen güzel niyetli kişilerini tallaşkıma ayır bulun. Erişkini gemez, sizini eriştireleginidin, söyünüş yıskılılığan, hakiki suyumlu kişini ayrı bilişini bilin. Kalıp yetizinizde çonkur yıldız satmağın, her kanda kızıkış, fakat bir ötkünce netice. Siz çokum her bir işka kalbiniz bilen muhabbet bağlısınız, irade ve kayser ruhunuz sizini yakşı neticeye uğurlaştırdı. Turmuş siz üçün bir imtihan. Şu sebeple düşkegen her kanda işla, keçirmişlerinizde kartta inçiki küzütüp, maayetigi hiç asası da ehvalga karab, muhabbet tedbir kolunuşkuma ayır bulun. Turmuşta aldı bilen öz kadir kımmetinizde koğdaşını bilin. Özünün kadir kıymetini bildiğin, özünü ayaydığın kişi şu aktif energiyelik ruhu bilen başkalarını kadirleşini bildi, kadirleşki erişerekti. En ahırki hulasımız şu ki, özünüzü söyün. Özünü söygen, özünün kadir kıymetini bilerleyen kişi başkalarını söyleydi, söylüşki erişerekti. Muhabbetlik güldürümüz, devamlık muhabbetlik kalıpla.

بودی، آمان بودگان اش بود بودی، بودلا. اگر او منی یاکش کرده، بندک تاشلب کت میتی. منی یاکش کرده میدگان بردن. تیزرق ایرلگانم مو بریساب دی یاکش بودی. یاکش کردن کسی یه بخت لش مو برخیل محبت. بودلا وقت نو چیه گیشیب هم میشلا یاکش بگی تو دو دید که. دیمک اشکنچ قتیم برنچ قتیم قرق قرگاندا بک ازاب نو کت میدی که. استاستا چون بودی که میز. هم میشنی مجبوری امز. Öz yolu bilen kılıçını ürgündükken biz. Vakıtın en yakışı mesele el kılıç usulü işgeliğini tonup yitirken biz. Şundak deyiş ki buludu ki muhabbette yakı undak, yakı mundak işlerinin yüz bir işi normal iş. Ama bundak çaldı ki mesele o işka kandak pozisiyede buluş. Elbette her işte temkin bulun. Her işka muhabbetli kalbiniz bilen muamele kılın. Muhabbette erişkenini çokum kadirle. Muhabbetli küylerimiz muhabbetli kalple küçük.

Sevimlik dostlar, programımızın da almıştırılatımız. Turmuşta hemimiz kuşal keyfiyatını izleyimiz. Tədqiqatlar ispatlanışca kuşal keyfiyatını da almıştırış. Turmuştan süpütünü yukarı götürüp dukanma yine uzun ömür görüşkümü intayın payıtlıkken. Tədqiqatçılar 52 yaşından 79 yaş kişi boğan 3800 kişinin sınakı. Tədqiqatçılar sınakı katnaşmışlardın bir gündü tədqiqatım kuşallık, gəm qayğı, ve başka keyfiyatlarını hatırlayışına talep kılgan. Onun dinkin ulanı kuşal buluş derecesi asasen en kuşal boğalla, nispeten kuşal boğalla ve en kapı oğalla deyip üç grupu bölgen. Hadımlarının baykışça, yani tetkikaç hadımlarının baykışça en kuşal boğalla ve nispeten kuşal boğalla'nın uzun ömür görüş nispeti 20%'nin 35% küçük grupu oğalla. Bunun için şunda kulağız kılımız, kuşal keyfiyatını saklaş intayın mühim. Şuna uzun ömür göreydisiniz, her vakit kuşal keyfiyatını sakla. Kendimiz ise bizim kuşal keyfiyatı başlayan küylerimiz, devamlı silah için yalraydı.

Almıştırvatımız Çin muhabbet ifadelengen güzel nakşlardan huzurluvatımız nöbetlik temimiz en şu muhabbet hakkıdı. Söygen adımınızge soğuk muamili kılma. Bunun bilen köperek fikir almıştırın. En rahat usul bilen yakşı görün ve söyün. Mesuliyetini öz üstünüzge ilişini, behirlenişini, bille ilgirleşini ümünümeyin. Siz hemen bir günü çokun muşundak adem kaynalayız. Şundakla muşundak ademini uçurtalayız. Ötmüş üçün azaplanmam. Özünüz üçün namelim boğan kelgüsüdün endiş kıp getmem. Şunun için işiniz gerek ki, bunun dünkiyinki hayatınızda hemen bir adem peyda bulup, sizge hakiki muhabbetinin neymiş kellikini his kıldırdık. Hem de sizge bir xeterlik duygusu verip, çıkınlarının birbirinlığa en maskildiğen bir cüple iş kellikini bildirdik. İki adamın birli bulalışı naiti tez. Kemçiliklerini özgertkili buludu. Mücez karakterini mi asla asla maslaştırıp getkili buludu. Ama fırsat koldan getip kalsa kayıt uçurmaydı. Şunun için uçurgan vakıtta onu kadirlen. Şundak demek ki ben ki muhabbetini his kılın, kadirlen. Onu başkalarına ata kılışını bilin. Yani ondak olsa muhabbetlik güldürmesi devamlı sizler.

Süymük Radyo Anlıkçılığa Merkez Kalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kümmetlik demleri manı müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp ağlanınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı men. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayı sile. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toru kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bekhtiyar Turgut. Mikrofonu aldı da, silahın dostunla Abdur

0: Ad qaytimi? Belli. Men mi qızıqta? Seni öyge çakırıp alaydı kəginim nim boldi? Bugün çokum bizden öyge tamak kıbar sen. Senin akan bilen menin sanlımının erimi kilidu. Bu meşadı mı? Dedi Levin. Onun ketinin xəvrini bilgisi kilətdi. Onun kışının beşida Peter Borg'daki diplomatı tekken hädisininkiga ketipti deb anlagan. Qaytib kelgan kelmeganligini bilmaydi. Lekin onu sorg'usi kelmedi. Qaytib keldimi, kelmedimi, mening nima ishim deb o'yladi u. Barasana? Albatta barma. Soat 5 da bog'in. Mehmonlik kiyimingni kiyib barasan. Oblonski o'rnidan turib, yangi kelgan boshliqi bilan ko'rishib chiqish uchun pastga tushib ketdi. Uning tuyg'usi uni oldimagan edi. Turq qo'rqinchli u odam aslida yiqimliq, xushxoy odam ekan. Oblonski uning bilan tushlik tomoqni billiyab, yana bir muncha paranglashib, soat 3 bo'lganda Karenin yotgan yotoqqa kirib keldi.
1: Sizga azodi nima kerak?
2: Oshningizning sizga yozgan xatlari kerak.
1: U xatlar bu yerda emas.
2: Men sizga o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
1: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
2: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
1: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdikanman.
2: Er kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işin içini yakşı görsünüz. Emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için oğa ademli rezildisi buludu.
0: Hürmetli radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

eplerde kelişelmezlikten artık kıyın iş bolmaz. Şunu ula ezelden pikirde birlik gelip bakmağalı bolup kalmay, yeni tehe bir-birinin tüzütüşleri mümkün bolmaydıgan nezeriyelerini hapı buluşmay, mezhir kılışma koyattı. Oblonuski ulanı köygende, şikisi avarayı toğırlık sözleşkeş, şiktin kırıp gelip atkan iken. Oblonuski'nin kaynatısı kıyırı graf, yaş Şerbatski, Trovitsin, Kiti ve Karinilla allı burun kelip buluşkan. Mehman hanıda oltırışkan iken. Oblonuski özü bolmağaçka keypiyatının susqını yiskılıp kaldı. Mehmanlık sürü yipek könle kiyip algan dolli sel hapçıray oltırattı. Balıla tamakni öz öylirdi yeyimiz dep turup algan. Eri tehi kelmigen. Mehmanlarının keyfiyatını kötürüşke amalsız kalgan bolgaçka şundak oltırgan bolsa gerek. Hemisi jim-jim huddi mehmanı kelgen pop kızlardek oltırışattı. Bu yergen nemigi kelgenliklerini mi bilişmeytti. Soğuk keyfiyatını tüzeş üçün andımında geplerini kılışıp koyattı. Özünü tabi tutup oltralmayı vatkan mulayim Trovitsin Oblonuski'ni körüpla callınıp belleye brader, beni bilimlik ademlerinin içi taşlap koyup üzen nergik etteyen, bundak yerde oltırgınımdın rengarenk dünyayı berip bir kadeh harak işkinim yakşemez mi? De vatkan dek onunla karap külüp koydu. Kere kinez cimcit oltrattı. Parkırap turgan nurluk közlerde pat pat Karinin'a yeni çıkarıp koyattı. Oblonuski onun kımmetlik belik köşüge mehman çakırganı okşaş, arzulap çakırılgan bu dölet erbabını nait kızık bir okşiş bilen süretlep bəmekçi bolu vatkandek oltırgallıkını çüşendi. Pat pat şikki karap koyu vatkan kiti Levin kırgende kızırıp ketmeslik üçün özünü etey bimalal tutup oltırattı. Yaş Şerbatski Karinin bilen resmi tonuşmağaçka onun kılçı ehmiyet bəmigendek kıyap ettiydi. Karinin Peterburglanın adıtı boyuca esil zadı henimla bilen tamaktı billi bolgandı kiydiğen karlıgaç kuyrukluk mürasım kimi kiyip algan. Ak galüstük takıp algan idi. Oblonuski onun bu yergi vədi kılıp koygallıkı üçün kelgellikini. Şuna bu ademle bilen billi olturuş onun azap bolu vatkallıkını çırayığı karaplı bilu aldı. Emriyette mihman hanıdaki bu soğukçılıkların asaslık günahkarı del şu idi. Oblonuski mihman hanıga uladın epu soruğaç, özünü bir kinezinin tutuvalgallıkını sözlepli kırdı ve kırıpla mihmanlarını birbirge tonuşturdu. Karinin bilen Koznişev'ni bir yegi oltırguzup, Polşa'nı ruslaştırış toğırsı da münazırgı selip koydu. Ula şu an pesti soh bilen bile bu mesele toğırsı da kızgın münazırgı çüşüp getti. O yine Trovitsin'nin mürsüge urup koyup, kulukuğa kandaktır bir külkilik gepni kıldı. Andın onu hotunu bilen kıyırı kinezinin yenigi oltırguzup koydu. Onun din kiyen Keti'nin yenigi kelip, bugün nemancı çıraylık bulup kettiniz dep çakçak kıldı. Arkadın Şerbatski'ni Karinin'i tanıştırdı. Şunun bilen mihmanlarının keyfiyatı bir dilli kötürülüp, üye işçi kızgın keyfiyatka külk çakçak kıtıldı. Bir level yok idi. Bu mu bir hesaptı yakşı boldı? Çünkü Oblonuski aşkanığı kırıp, kızıl vino bilen ak vino'nun Levi'din emez, Debriyedin ilip kelingenlikini körüp, derru Levi'yi berip, yeniden vino ekilişke hizmetkarını evet etti. Andın özü mihmanhanığı kaytıp kırdı. Kırıp etip, Levin bilen şiktüyü de uçuruşup kaldı.

0: güzel sayıpsını açtık.
1: Burma mıhtın stanokçı, Tokyo'ludun zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sene buyumları.
0: Devletinin mühim kuralları Cungo yasımcılığının tövrikidir.
1: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısıdın kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaydı.
0: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
1: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Cungo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Cungoça zamani vilaştırışta Cungoça usul bilen gayret kılıp işleydi.
0: Men bir tamçı su.
2: Men mo bir tamçı su.
0: Men süpsüzük eriktin keldim.
2: Men pakı su ambırdın keldim.
0: Güllükte gülleni soğuraman.
2: Cümekni çin etmepto. Men evrez yolu ikip gettim.
0: Men çoğun deryalağı kuyulup, bir payan itizlanı suğardım.
2: Paskını su deryağı koyup verildi. Men sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
3: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.
0: Men onun bilen uçuruşup kaldım. Menin payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Menin sayıdak ägişim bilen o başkalarla uçuruşunu halımaydıgan, hatta özüge yüzlenemeydıgan bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemmini kaytadan başlaşını karar kaldı.
4: Üçüncü numarlıq bemar.
2: Doktor, men hamışlık kesilik griptar boğa okşaymen. Kandak davalansam bula.
0: Ciddileşmen. Hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikikliğe davalısak mı?
2: Aktif yüzünü men. Özümünü özgertti men. Azıraklı özgürüş mü? Meni ümitge tekimi yıkılaştırdı.
3: Psikikli sağlamlıkıga köngül böleydi.
5: Sağlamlık bastığınımızda.
1: Talondaki içkilik kodunu sahili sekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
4: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasak sağlam ozuqunu alayımız.
5: Sağlamlık ayıkımızda.
6: Tamaktan kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
1: Velisbit bilen işkı berip kelsek tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
5: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
5: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadiler yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
5: Sağlam cungu birlikte atışımız bu muhtaç.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Bin. Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den bir erdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.